Radio anlıqçılar, əmdi hava raydın məlumat anlattımız. Ürümçidə hava uçuq bulub, kiyim bulutlanıdı. Temperatura 9-24 Celsiya gradusqıca. Altayda azraq yamğur yığıb kiyim bulutlanıdı. Temperatura 2-10 Celsiya gradusqıca. Çöçəkdə hava uçuq. Temperatura 4-17 Celsiya gradusqıca. Gülcüda hava bulutluq. Temperatura 11-29 Celsiya gradusqıca. Bortalada hava bulutluq. Temperatura 7-24 Celsiya gradusqıca. Qarmayda hava uçuq. Temperatura 11-25 Celsiya gradusqıca. Koytunda hava uçuq bulup kiyim bulutlanıdı. Temperatura 7-27 Celsiya gradusqıca. Şihansıda hava uçuq bulup kiyim bulutlanıdı. Temperatura 10-26 Celsiya gradusqıca. Sancıda hava uçuq bulup kiyim bulutlanıdı. Temperatura 9-27 Celsiya gradusqıca. Kumulda hava uçuq bulup kiyim bulutlanıdı. Temperatura 11-31 Celsiya gradusqıca. Turpanda hava uçuq bulup kiyim bulutlanıdı. Temperatura 20-36 Celsiya gradusqıca. Korlada hava bulutluq. Temperatura 17-30 Celsiya gradusqıca. Aqsuda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 15-29 Celsiya gradusqıca. Atışda azraq yağmur yığıb kiyim bulutlanıdı. Temperatura 18-32 Celsiya gradusqıca. Qashqarda hava bulutluq. Temperatura 18-33 Celsiya gradusqıca. Xotanda hava bulutluq. Temperatura 19-35 Celsiya gradusqıca. Ürümçidə hava uçuq bulub kiyim bulutlanıdı. Temperatura 9-24 Celsiya gradusqıca.

0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Hazır etigelli haberler programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radio anlıkçılar, yakışımızlar, etigelli haberler programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 19. günü, Seyşembe, Dehkalar kalendarı boyunca 4. ayının 3. günü.
2: Aval, bu kıtımkı programımızın asası mezmullarını tanıştırmız.
1: Çen Şaucan, Erkin Tuniyaz, Abdanım Raylıq Pen Teknikin Azarıdıra tekşürüp tatkı kılganda, söhbetleşkende Pen Teknikide yenilik yaratış bir bütün ameli küçünü üzliksiz aşırıp, sosyalistik zamani ulaşkan Şinjan kuruşka küçlük terek buluş gerek deb ta'kidledi.
2: Çin Şaucan, Erkin Tuniyaz, Ürümçi Tianşan Xalqara Aeroportu'da tekşürüp tatkik kılganda, yukarı seviyelik zamanvi Xalqara Aviyasiya tügini berpa kılışını tezletip, Şinjan'ın yukarı süpetlik terakiyatı, yukarı seviyelik ecivetişini küşlük tirekki iki kılış gerek deb ta'kidledi.
1: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Grupsi 9. Türküm'de ama paş kılgan 41 erziyet delosini Abdanım rayonun becerişiki tapşırdı.
2: Şinjan 6 türlük davalni sug'urtasidan chiqimni sekund ichida bejirishni amalga oshirdi.
1: Davlat yo'li 218-chi liniyasi Narat Balg'untay tosh yo'li 2027-chi yilda bitib qatnash boshlanadi.
2: 2026-chi yillik xalqaro muzey kuni Şinjan asosiy yig'in maydoni faoliyati Boy nohiyasida o'tkazildi.
1: Amdi xabarlar anglanglar.
2: Stansimiz xabari. Abdonom rayonluq partiya komitetining shujisi Chen Xiaojang, Abdonom rayonining raisi Erkin Tuniyaz tunugun Abdonom rayonluq fan texnika nazoratida tekshirib tadqiq qildi va aloqador xodimlar bilan suhbatlashdi. Chen Xiaojang bosh shuji Xi Jinpingning fan texnikada yangilik yaratish to'g'risidagi muhim bayonlarini cho'nqur o'rganib, izchillashtirib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumyuzlik izchillashtirib, Jonghua millatining o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashni asosiy liniya qilishda chiqib turib, partiya markaziy komiteti Xinjiangga belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, yangilik yaratish orqali taraqqiyotga turtki bo'lish strategiyasi, Xinjiangni fan texnika orqali gullandirish strategiyasini cho'nqur yo'lga qo'yib, fan texnika kuchlik rayoni, ixtisosliklar kuchlik rayoni barpo qilishni tezlatib, fan texnikada yangilik yaratish bir butun amaliy kuchini

0: qoşilgan harakatini chonqur yo'lga qo'yib, aql aviatsiya qurilishini tez olg'a surib, tijorat boshqarish iqtidori va mulozimat kapalti saviyasini o'stirib, aviatsiya transporti ishlarining taraqqiyotini kuchlik taraqqiyga qilish. Taraqqiyot bilan bexatarlikni bir tutash planlashda ching turib, bexatarlik mas'uliyatini haqiqiy chingitib, bexatarlikni boshqarish va yoshirin xavfni birma-bir tekshirib tugatishni doimlik qanot yaydirib, butun jarayonliq ishlab chiqarish, yurish-turishni tashkillash va bexatarlikni nazorat qilish, boshqarishni kuchaytirib, mohiyatlik bexatarlik saviyasini o'stirib, aviatsiya bexatarligi tuvan chekini qat'iy saqlash kerak. Qadim kabin tekshirib tadqiq qilishga qatnashdi.
1: Әмді, мәркәзінің экология мұхит қоқташ назар әтчілікі давамлашмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз Хәвірі. Аптоном район түн өгін, мәркәз экология мұхит қоқташ назар әтчілік 7-ші күріпісі 9-ші түркімді бежерішкі тапшырған, амы пашқылған 41 әрзият дейл осыны тапшырвалды. Нұқтылық деққат қылыдған дейлі ойық. Бұның 37-сі телефон арқылық, 4-і қат арқылық пашқылынған. Bu 41 deylonun 30-i Ürümçi şəhrinin, 3-i Altay vilayətinin, 3-i Sanji Xuyzo Avtonom oblastının, 2-si Bayınqulun Moğol Avtonom oblastının, 1-i İli Qazaq Avtonom oblastının, 1-i Aqsu vilayətinin, 1-i Xotan vilayətinin. Bu türkümdə bejirişkə tapşırılğan ərziyyət deylolarını muhit bulğaş əhvalı boyunca türgə ayırğanda atmosferani bulğaş deylosi 19, şavqın arqılıq bulğaş deylosi 10. Qatlıq taşlandıq arqılıq bulğaş deylosi 4, ekologiyani buzğunçılıqı uçurettiş deylosi 2, su bulğaş deylosi 1, başqı türdeki bulğaş deylosi 5. Merkez ekologiya muhit qoğdaş nazaretçilik 7-ci grupisi 5-ci ayının 18-ci günü gece 9 türkümde nuqtılıq deqqat qılıdgan 22 deyloni öz içiga alğan, amma paş qılgan 410 deyloni Avtonom rayonunun bejirişige tapşırdı. Bunun 363-i telefon arqılıq, 47-si xat arqılıq paş qılınğan. Yuqorqi ərziyyət deyloları jaylarının bejirişige ötküzüp berildi. Alaqadar bəlgilimi boyunca bejirilidi.
0: Stansimiz xabri. Avtonom rayonliq 14-ci navbatlik xalq qurultayi doimiy komiteti tunugun 79-ci qitimliq mudirlar yig'ini ochdi. Avtonom rayonliq xalq qurultayi doimiy komitetining mudiri Zumrat Obul yig'in riyosatchilik qildi. Yig'inda kadrlarni tayinlash, qoldirish ishlari to'g'risidagi izohat anglab o'tildi. Kadrlarni tayinlash, qoldirish loyihasini Avtonom rayonliq 14-ci navbatlik xalq qurultayi doimiy komiteti 29-ci yig'inining qarab chiqishiga sunish qaror qilindi.
1: Stansımız xəvri. Avtonom rayon davalni suğurtısının kulaylıq əm tez çıxım qiliş ıslahatını umum yüzlük alğa sürüp, rastiyot qiliş ünümünü aşırıp, 6 türlük çıxımını sekund içir becirişini əməl qaşırdı. 2025-ci yılının ahırıqa qədər Şincan boyca davalni suğurtısının çıray tontub çıxım qiliş kəsbini yolğa qoyğan tibbi doğru aparati 4100 işkigi yetdi. Rastiyot somisi 4 milyard yuandan aşdı. Avtonom rayonluq davalanish kapalti idarisi kuzatib o'lchash va elektronliq rasjud qilish markazining muavin oliy injeneri Li Xaybin, Avtonom rayonning davalanish sug'urtasidan qulaylik ham tez chiqim qilish tizimining darajasini umum yuzik o'stirganligi, kasallarning 6 turlik davalanish sug'urtasidan chiqim qilish usulida 3 sekunddan 15 sekundgacha rasjud qilib bo'lishni amalga oshirganligini to'nishtirib mundaqdini. Çıray tontup çıkım kılış, bir kod bilen çıkım kılış, köçme çıkım kılış, inavet çıkımıdan ibaret tört kıl çıkım kılış şekli asasına, tukallar hesabati, ortak paydalını şekilde çıkım kılış mulazimet dairesini icadi kengaytip, davalni suğurtısının çıkım kılışının 6 türlük toplanma mulazimet sistemisi berba kılıp, amini davalni suğurtısı ıslahati elip gelgen kolaylıktan behirlendirdik. Hazır çıray tontup çıkım kılış kespi arqılıq, kimlik yok əhvalda köp xil muhitta rasjot qılgılı bolunu. Bir kod bilen çıkım kılış vaxtı 15 sekund işçige qısqardı. Köşme çıkım kılışta yan telefon arqılıq torda numar alğılı, əqtap şurğılı bolunu. İnavet çıkımı kılışta banka inavet bergen somma asas kılınıp, aval davalanıp, keyin əqtap şurlıdı. Ürümçi şəhərdəki çoğun doktorxanalarda türlük çıkım kılış şəkli kesellerinin davalanışını texmo kulaylaşdırdı. Avtonom rayonliq xalq doktorxanası haq ilish rasjud qilish bo'limining xizmatchisi Jang Ying tonishtirib mundaqdini. Davalni sug'urtasidan chiray tontib rasjud qilish terminali umum yuzlik qo'llanildi. Bimarlar davalni sug'urtisi kartisi kimligini akelmesimu chiray to'ntibla rasyot qilalaydi. Bimarning oila

0: Kırlıklarının kıymetini Çonkur Gezip Bay hikayesi, Küsen hikayesi, Şincan hikayesini yaxşı sözleyemiz. Faaliyet yine memleket boyunca muzeylerdeki 10 çok körgezme nadir eserlerini tanıştırış. Muzeyde Jongo'nu çöneş başlayemizdeki körgezmeni tanıştırış kadarlık köptürlük medeniyet yadıkarlıkları muzey neticeleri ilan kılındı. Abdınım Reylık Medeniyet ve Sayahat Nazareti Partiye Grupsının Muavin Şujisi Nazır Güli Ablım Şincan'da hazır tızımlap engi ilingan muzeyden 152 barlıqı. Muzeyinin Şincan'a medeniyet arkalık ozıqlandırış, milletler ittifaklıkını ilgiri sürüştiki muhim supağa aylanqalıkını eğitip mündaq dedi. 2025 yılı Abdınım rayonundaki her derecelik muzey, hatırı saraylar cemi 16 milyon adam kitimden artık görürmenini kütü aldı. Bunun için de yaşlar, ösmürler 4 milyon adam kitimden açtı. Köşme muzeylar yıl boyu Tianşan'ın canıp şimalda şehir yezlardaki mektepler ve asasi katlan mehallerine çoğunkır çöküp, yılga 30 hesap bilen 3000 meydandan artık faaliyetini kanat yaydırıp 1 milyon adam kitimden artık mülazimet kıldı. Muzi, Şincan hikayesini bayan kılıdığan, Cunha medeniyetine varislik kılıdığan canlıq dəris xanıga aylandı. Xalqara Muzi günü məzgili de Şincan'ın her qayıs çayları mas qadamda 300 meydandan artıq təşviqat faaliyetini qanat yaydırdı.
1: Əmdi, medeniyet yadıkarlıqlarıdaki Cunha milletin ortaq gevdisi sahipimiz boyca anlatış birimiz. Utru düzenlikteki xiştin yasalgan tutaş ketken şehir sepilga oxşumaydığını, Şincan'daki sədicin sepili tur, qəl'a, ötən qatarlıqlar arqılıq tutaşdırılgan bolub, çöl cəzirlərini toğırsığı kesip ötüdü. Çağlıq nahiyəsirgi Miran Xarabisi, Kuca şəhrədiki Qızıl Qağa, Tur qatarlıq, Nurğun caydiki sədicin sepili mədəniyyət mirasları min yıllar mabeyində qət götürüb, tarixdiki mərkizi hökumətlərinin Şincanı ünümlük idar qılışıqa quah bolub gəldi. Əmdi istansımız muhbiri Wang Shuan yazğan, Tur yalqını yipək yolunu kesib ötdi. Sədicin sepili dövlətkə quah boldi mavzuluq xəvərini anladımız.
0: Çaklık təvəsi de 6 tur var. Bunun ikisi Miran'da. Turunun yasılışı hem devletin birlikini qoğduğun, hem Jongo bilen Garip'nin katnaş bihaterlikiye kapalat kılgan. Tehlimakan kumlıqının Cənubi Girvekideki Çaklık nahiyesi de Miran Sadıçin sepili devlet medeniyet bağıtçı çöllükte cimcit qat götürüp durdu. Bu yerde mükemmel saklanıp kalan kadimi tur ve çegra korgalları nurgun bolup, garbi yurt sadıçın sepili sistemisinin tipik vekili hesaplandı. Çaklıq nahiyelik medeniyet tən terbiye, radyo televiziye ve sayahat idarisi partiye grupsının azası, medeniyet yadıkarlıqları Muzi Sarıyı'nın başlığı Feng Jing, çegra rayondaki sadıçın sepilinin 2000 yıldan artık vaqtını alqıgan yıllar özgürüşüge kuvah hikayelikini tonuşturup mındaq dedi. Sadıçın sepili barlıq qoşını bəylikler bilen dostlarını ötüşkü vəkili kılıdı. Sadıçın sepili dünyadaki kölümü en çoğun medeniyet mirası. Onunla devletimizdeki her qaysı sulalilerinin çigra rayonunu idare kılış, şehir kuruş, ixtisatını tərəqi kılırış qatarlıq her qaysı şehirlerdeki ideyası ve akıl parası mücəssəmlengen. Kadimi tur hərbi əhvalını yetküzüb, bexatərlikini qoğdaş və agahlandırış vəzifisini ötəpli qalmay, yəni yipək yoldaki soğudunun ravallıqı və beriş gelişinin tinç amallıqını qoğduğun. Amığı tonuşluq bolğan sədicin sepiliği oxşamaydığını, Şincan'daki sədicin sepilde tutaş ketken şəhər sepili yox bolub, şəraitka qarab iş görülgən. İqtidarı mükemmel bolğan bir yürüş universal müdafiye sistemisi hesablanıdı. Şincan Arxeologiya Tədqiqat Orninin tədqiqatçısı Hu Xingjun növətdə Şincanda tizimləb əngi ilinğan sədicin sepili baylıqının 400-dən köpərək yetkənlikini tonuşdurub mındaq dedi. Bu sepillarda tam asasi gəvdi qılınıb, arq tərəfigə əskər turğızış qəlləsi, aldın tərəfigə aldın signal beriş tur liniyası orlaşdırılğan. Şincan'daki nurgun çegra korguni, tor, ötenlerinin hemisi Şincan'daki sadıçın sepili baylıqı dairesine kirgizildi. Bu xil harbi işler əslahalarının Garbi yurt rayonu'nı kent tarqilişi, merkezi hakimiyetinin Garbi yurtni önümlik başqurğalıqı ve idara qılğalıqı vekili qılıdı. Kadimi yipek yolu otur liniyasını boylap Garip kımanganda tor çegra korguni qatarlıqlar yipki ötkizilgen marjan şekilde tarqalgan. 700 neçe kilometr yiraklıktaki Kuchada dünya medeniyet mirası bolgan Kızılkağı turu bilen

0: Şinjandaki yeğenlikle.
1: Dövlet yolu 577. taş yol liniyası Cın Gülcün Nahiyası taş yol türünü 6. ayının 30. günü tamamlaş planlandı. Gülcün'den otomobil haydab Ürümçi'ye berişte kengsayına aylanıp yürüş acetsiz. Hazır bu türünün top taş kuruluşu tamamlandı. Bütün liniyadaki köyrük tonullamı tutaştırıldı. Kuruluşçılar belgisiz kısızıp, maşina, elektr əslihalarını ciddi kuruşturuvatudu və tanşavatudu. Bütün liniyadaki tızgınlaş karakterli

0: لیک قرلوش بربوسون الاهیده چون کورکینن کورک یوزی قرلشی تمام لندی. قرلوش اشچیلری آخرلاشتروش خزمتنی اشلاوا دادو. Dokuzuncu növətlik Cungu Asiya Yavrupa körgəzmisinin elektronluq bileti növətdə turdu setilişqi başladı. Amma Asiya Yavrupa yığın körgəzmə mülazimə subsi veyşin əbcisi qatarlıq şəkillədə bilet setiviliş məxsus rayonuqı kırıb elektronluq bilet setivalsı buludu.
1: Tianxia rayonining yadroliq bo'liki Longchuan ko'chasiga selindigan ko'p qavatli binodagi 95 kvadrat metrdan 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar setiladi. Binoning orliq keng, kun nuri yaxshi tushadi, ommaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'ng. Sherdun Guldagi mehmonxonasi Tianxia 1-chi nomerli turalg'u rayoniga makonlashdi. Tianxia 1-chi nomerli turalg'usining uy setish qiziq liniyasi 0991 556 9999. Shenjiang Yuhal Uyjay Chaklik Şirketinin yeni uyunu aldan setiş icazet nomeri 202-465-0102-00-125. Shenjiang Radio Televiziya Stansisi Sulu Shiting Apitalının 6-0 pilos nusqisi torgı çıkırıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
2: Saat 8:20 Sulu Shiting Apitalının 6-0 pilos nusqisi yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radio anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9:20 Sulu Shiting Apitalının 6-0 pilos nusqisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haber da bolalaysız.
2: Saat 11:00 Sulu Shiting Apitalının 6-0 pilos nusqisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıqçılıq yardımcınız. İlhamınızı urğutudu.
3: Saat 13:20 Sulu Shiting Apitalının 6-0 pilos nusqisi yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Juğulamını Numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılsız.
2: Saat 14'te Sulu Shiting Apitalının 6-0 plus nusqisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Shiting Sodi şehircisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çabı setip alalaysız.
3: Saat 16'te Sulu Shiting Apitalının 6-0 plus nusqisi yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Shiting Apitali yardım verdi.
2: Saat 17:20'de Sulu Shiting Apitalının 6-0 plus nusqisi yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19:20'de Sulu Shiting Apitalının 6-0 plus nusqisi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
5: Saat 20:20'de Sulu Shiting Apitalının 6-0 plus nusqisi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
6: Saat 22:20'de Sulu Shiting Apitalının 6-0 plus nusqisi yeniğinizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkı emrah bulup ekşip çeniksiz.
1: Sulu Shiting Apitalını çürüp serhil mazmunladın huzurunun.
7: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
8: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
7: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
8: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayılı.

uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yükselivatkan Şincan.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sayfımızda Şincan'ın ticaret sudu muhitini közüttüş punkt noktalarını aşkarı tallap teklif kılgallıkını tonuşturumuz.

Yakında Abdunum Rayonluk Terakkiyat Islahat Komiteti uhturuş çıkarıp, Abdunum Rayon boyunca bir türküm ticaret soğudu muhitini közütüş punkti noktasını aşkarı teklif kaldı. Bu kıtımkı talap teklif kılış dairesi Abdunum Rayon işçiden tızımga aldırgan, ticaret kılgan vekillik karhana, soğudugarlar cemiyeti, kesip rayonu katarlık ticaret asası gevdisi ve aparatlarını öz işçiga aladı. Tızımga aldırışta teşkil tevsiye kılış, ihtiyari tızımlaşını birleştiriş usulü kullanıladı. Şartke uygun keledigan orullar şu caydaki oblastlık, şehirlik ticaret sodu muhitini alalaştırışka başlamçılık kıladigan tarmaklarga özünü tevsiye kılsa buladı. Abdunum Rayluk sanayet ve uçurlaştırış nazareti, sodu işleri nazareti, devlet mülkünü nazaret kılış, başkuruş komiteti katarlık tarmaklar tevsiye kılsa mı buladı? Uxturuşka asaslanganda, məlum kılgıcı orunnyan yıkınkı 3 yıldın buyan kanun belgilmege iğir derecede xılaplı kılış ve nacar inavet hatırsı bulmaslıqı. İşlep çıkırış, ticaret kölümü, kesip təsiri katarlıq cahetlerde belgilik vekillik karakterge ige buluşi hem de bir kadar küşlük icdimai mesuliyet duyğusuğa ige buluşi. Abdunum rayonunun ticaret soğudu muhitini yakşılaş hizmetine köngül bülüşi ve onu kollaşı. Türlük nazaret kılış faaliyetlerine aktif katnışalaydıgın bülüşi. Şunun bilen bir vaqtta mukum iş beceriş sorunu ve mukum alakı xadımı bülüş gerek. Noktalık tavsiye kılış dairesi Abdunum rayonunun noktalık kesip zancirdeki yukarı, otra, tövən iqindiki başlamçı karxandılarını öz işçiga aladı. Dövlət, Abdunum rayon dərəcilik kəsiblə bağcı rayonu və noxtılıq sodigər çakırıb məbləq kırgızış türlərini yolğa qoyuş asası gəvdələri. Otra, kiçik, mikro karxanıla. Yək sodi sanayiciləgə mülazimət qılış cəhətdə ülgü körüstüş ünümügi iyə süpütpidiki karxana yaki mülazimət aparatları, her derecilik xalq qurultayı vəkilləri, siyasi kengəş əzaları turuşluq karxanıla, Abdunum rayonluq soğudu sanayiçilər birləşməsigə qarışlıq noxtuluq əza karxanıla qatarlıqlar. Tallab, təklif qılış tərtibi tızımğa aldırış, təkşürüb bekitiş, ilan qılış qatarlıq halqılanı öz işçigə aladı. Tekşürüşten ötken namzat orullarının isimliki Abdunum Rayonluk Terakkiyat Islahat Komitetinin hükümet tor bektide ilan kılınıdı. Başkaca pikir bulmağandan kiyin Abdunum Rayonluk Ticaret Soğudu Muhitini Közütüş Punkti noktası kılıp resmi bektilidi. Teklifname bir tutaş tarqıtılıdı. Teklif kılış müddeti 3 yıl buludu. Közütüş Punkti noktası alaqadar başkuruş çağrısçısı boyunca mesuliyetini ada kılıp, ticaret, sodu muhiti meselesi ve tekliflerini kararlık inkas kılıp, sezimsiz közütüş salıq malumatlarını yığış qatarlıq hizmetlerine maslış gerek. Abdunum Rayonluq Terakkiyat Islahat Komiteti mesuliyetini aktif ada kılıp, körünerlik ünüm hasıl kılgan orullarını umumi uxturuş çıkırıp, taqdirlaydı hem de hükümet bilen karxanını cipslaştırış faaliyeti, dava talibini bivasitə beceriş qatarlıq cəhətlərdə oldun orullaştırdı. Tızımlatış vaxtı 2026 yılı 5. ayının 27. günü geçi buludu. Xalaydıgan orulla Abdunum rayonunun ticaret soğudu muhitini közütüş punkti noktasığa tızımlatış cədvilini doldurup, ticaret kenişkisi yaki icdimai teşkilat tipideki kanuni igisini tızımlaş kenişkisinin köpeytilgen nuskısı, kanuni vekilinin kimlikinin köpeytilgen nuskısı katarlık materiallarını koşup, vaxtıda turuşluk cay, oblast, şehirnin ticaret soğudu muhitini alalaştırışka başlamcı bulgan tarmak yaki tavsiye kılgan orun arkılık bir tutaş yol iş gerek.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat mı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Hörmetlik radyo anlıgıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Vatan Minin Ailem programımız boyunca anlatış berdok, yaktırıp anlıgınınla rahmet.

Aziz radio anglagıcı dostlar, programımızın ahırıda Men Bari Yeniñda namlıq naqşını köñil aramıñlarga sunımız, yaqtırıp anlagaysılar.

Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın sanat sahnesi programısı boyunca anlatış bedok. Yaktırıp anlığınınla rahmet.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
1: Sağlamlık haberleri.

0: ihtiyatçan bolup, faaliyet 5 gün devamlaştı. Doktorxanada yetiş mezgilide, doktorxana balıla ve ulanın aile tevellerini haksız tamak bilen temelledi. Pida ile illik faaliyet boşluk berpa kılıp, kitap oyuncuk soğuğu kılıp, davalanış kayfiyatını pesaytti. Operasiyadan keyin bimarlar bir tutaş 2 gün küzdülüp, salametlikni eslige keltiriş bir xatarlık müdafiye sebi müstahkemlendi. 5. ayının 14. günü gece bu doktorxana 30'dan artık balı üçün toşkan kalpuk, amıvi menfaat, operasiyası oralaştırıp, bütün ceryen bir tutaş pilalanıp, kapaletlendirildi. Diagnoz koyuş, davalaş hizmeti, tekşi, mukum, tertiplik buldu. Kalıpla illetilip, yukarı ünümlük buldu. Cungu tebessüm hareketi, amıvi menfaat türünün kurgucusu, 6. növetlik, memleketlik, ahlak nemuncisi, Xankay, mehir muhabbetini 36 yıl davamlaştırıp, kollektifini başlap, 230'dan artık pidayla davalaş kollektifi teşkilap, 20 mıngı yakın pidayını toplap, bütün memleketteki 28 ülke, Abdunum rayon, Bivastı Karaşlık şehirdeki 64 şehir nahiyeni aylanıp, 50 mıngı yakın toşkan kalpuk balını haksız diagnoz koyup davaladı. Anıla tebessüm hareketi Şincan'a makallaşkan 20 yılgı yakın vakıttan buyan cem'i 2542 toşkan kalpuk bala 1-1 tekşürülüp, haksız amıvi menfaat kutkuzuş davalaş arkalık 1500'den artık balının kıyabeti eslige keltürülüp, şenşini kayıt turguzuşa yardım verildi. Abdunum Rayonluk Ayollar Birleşmesi Partiya Korpusunun şujisi Muavir Reis Li Linghui mundaq bildirdi. Her derecelik ayollar birleşmeleri türü siyasi, mulazmet tertibi ve yar yölek buluş netice önümünü kan teşvik kılıp, bütün zincirlik mulazmetini mükemmelleştirip, operasiyadan keyin salametlikni eslige keltiriş, psikikilik yetekleş katarlık, davamlaşma yar yölek buluşunu yakşı işlep, ammavi menfaat hareketini çoğunkur, puxta kılışka sıcıl türtkü bulup, çin kalıp, çin hissiyat, bütün küç bilen emeli iş, yakşı işlerini yakşı kılıp, balılarının sağlam üsüp yetilişini ilgiri sürüdü.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şütin Aptitalının 6.0 pilos nüskisi torgu çıkırıldı. Turmuşunuzga tosal bosız hemra boludu.
2: Saat 8.20'da Sılu Şütin Aptitalının 6.0 pilos nüskisi yeninizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tılda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9.20'da Sılu Şütin Aptitalının 6.0 pilos nüskisi yeninizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haber da bolalaysız.
2: Saat 11'de Sılu Şütin Aptitalının 6.0 pilos nüskisi yeninizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıkçılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
3: Saat 13.20'da Sılu Şütin Aptitalının 6.0 pilos nüskisi yeninizdeki pultijeş hemrayınız. Cugulamını numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcam bulsız.
2: Saat 14'te Sulu Şitin Aptitalının 6.0 plus nuskısı yeninizdeki turmuş emrayınız. Sulu Şitin Sodi Şehirtisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16'te Sulu Şitin Aptitalının 6.0 plus nuskısı yeninizdeki ilgili tikleş emrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Şitin Aptitalı yardım verdi.
2: Saat 17.20'de Sulu Şitin Aptitalının 6.0 plus nuskısı yeninizdeki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19.20'da Sulu Şitin Aptitalının 6.0 plus nuskısı yeninizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
5: Saat 20.20'da Sulu Şitin Aptitalının 6.0 plus nuskısı yeninizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurcuğa aylanıdı.
6: Saat 22.20'da Sulu Şitin Aptitalının 6.0 plus nuskısı yeninizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkla hemrah bulup ekşip çeniksiz.
1: Sulu Şitin Aptitalını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunu.
7: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
8: Бұл программаны Шинжаң радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кесәліклерінің алдын

Radio anlıqıcılar, əmdi hava raydın məlumat anladımız. Ürümçidə hava uçuq bulub, kiyim bulutlanıdı. Temperatura 9-24 Celsiya gradus qıcə. Altayda azıraq yamğur yığıb kiyim bulutlanıdı. Temperatura 2-10 Celsiya gradus qıcə. Çöçəkdə hava uçuq. Temperatura 4-17 Celsiya gradus qıcə. Qulcıda hava bulutluq. Temperatura 11-29 Celsiya gradus qıcə. Bortalada hava bulutluq, temperatura 7-24 Celsiya gradus qıcı. Qarmayda hava uçuq, temperatura 11-25 Celsiya gradus qıcı. Kuytunda hava uçuq bulup kiyim bulutlanıdı. Temperatura 7-27 Celsiya gradus qıcı. Şihansıda hava uçuq bulup kiyim bulutlanıdı. Temperatura 10-26 Celsiya gradus qıcı. Sancıda hava uçuq bulup kiyim bulutlanıdı. Temperatura 9-27 Celsiya gradus qıcı. Kumulda hava uçuq bulup kiyim bulutlanıdı. Temperatura 11-31 Celsiya gradus qıcı. Turpanda hava uçuq bulup

bulutlanadı. Temperatura 20'den 36 Celsius gradus kıca. Korlada hava bulutluk. Temperatura 17'den 30 Celsius gradus kıca. Aksu'da azırak yağmur yağıdı. Temperatura 15'den 29 Celsius gradus kıca. Atışta azırak yağmur yağıp kiyim bulutlanadı. Temperatura 18'den 32 Celsius gradus kıca. Kaşkar'da hava bulutluk. Temperatura 18'den 33 Celsius gradus kıca. Xotanda hava bulutluk. Temperatura 19'den 35 Celsius gradus kıca. Ürümçide hava uçuk bulup kiyim bulutlanıdı. Temperatura 9'den 24 Celsius gradus kıca.

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idare kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın

Dilo ve Kanun. Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu sahibimizde yeni optimobil seti verip 3 gün bolğanda soqulup ketip, kımmeti tüşüp ketip, ziyan tarsa tölemge erişelemde o degen dilo misalını sözləp berimiz. 2025 yıl 5 ayının 29 günü Hu Eki Saydigan kiçik tipteki optimobil bilen Yan Eki Saydigan kiçik tipteki optimobil soqulup ketip, iki tarafının optimobili ziyan kuçurgan. Qatna saqçı tarmıqı Hu Eki'sini hadise toluq cevapkarlıqını üstüge aladı. Yan Eki'sinin cevapkarlıqı yok dep bekitken. Yan Eki Saydigan optimobil 2025 yıl 5 ayının 27 günü seti bilengan. Yani optimobilini elip 3 günü hadis yüz bagan. Hadis yüz bagandan keyin bu avtomobil remont qilinib bo'lgan. Ma'lum sug'urta shirkati 24283 yuan remont haqqini YanX ga to'lab bo'lgan. Avtomobilni remont qilish xarajatida to'lamga erishgan bo'lsa-mu, lekin YanX yangi avtomobilning hodisa sababidan qimmati tuvallab ketdi deb qarab, 2025 yil 8 ayning 5 kuni Shinjang Qo'rg'as nohiyali xalq sot mahkamasiga da'vo qilib, Hu Eki'sining avtomobilning qimmati tushib ketish zeynini to'lab berishni tashabbus qilgan. Birinchi sot qilguvchi sot mahkamasi sot qilib mundaq deb qaragan. Ali Xalıq Sot Mahkemesine yol qatnaş hadisi ziyan tölem delolarını sot qilishda kanunu tədbiqlaşqa dair bir qancı məsələ toğırsızki izahatının 12. maddası da, gerçi motorlu qatnaş vasısının qımmeti tüşüş zeyni tölem türü qılınmıgan bolsumu, lekin motorlu qatnaş vasısının qımmeti tüşüş zeyni çoxum tölemge erişelmeydiqalıqıdan derek bermeydu. Avtomobilning qimmati tushib ketish zeynini to'lashda ehtiyotchan pozitsiya tutish prinsip jihatdan qo'llanmaslik kerak. Lekin oz sondagi alohida chekidan oshgan ahvollarda muvofiq to'lam berishni o'ylashga bo'ladi. Bu deyilgan chetishliq avtomobil avtomobilni setib olib 3-chi kunida bu qitimqa hodisa sababidan buzilgan bo'lib, setib olgan vaqti bir qadar qisqa bo'lgan yangi avtomobil hisoblanadi. Yurish musobasi bir qadar oz. Uning ustiga YanX'ning avtomobilning buzilishida hech qanday xatolik yo'q. Avtomobilning bexatarligi haydash iqtidori tuvallaydi. Qimmatimi ko'rinarlik tuvallaydi. Üçüncü taraf bahalaşı aparatının bahalaşı arqılıq bu avtomobilning qimmeti tüşüp ketisini 17800 yuan bolğan. 2025 yıl 12 ayının 29 günü birinci sot qılğıcı sot mahkemesi Hu Eki'sini YanX'ga avtomobilning qimmeti tüşüp ketisini üçün 17800 yuan töləş toğırsıda hüküm çıqarğan. Hu Eki's qayıl bolmay 2026 yıl 1 ayının 12 günü Şinjan Uyğur Abdunum Raylıq Yuqır Xalıq Sot Mahkemesi El Qazaq Abdunum Oblastlıq Şöbesi'ye narazılıq ərz sunğan. Şikin Sot Qılgıç Sot Mahkemesi mındaq dep qarğan. Ali Xalıq Sot Mahkemesi'nin qatna şadisi sadır qılgan avtomobilinin qımmeti tüşüp ketiş zeynini töyləş məsələsi toğırsıdaki təklifke bərgən cevabı da hadisi sadır qılgan avtomobilinin qımmeti tüşüp ketiş zeynini az sandiki alohida chekidan oshgan ahvolda muvofiq to'lab berishni o'ylashga bo'ladi. Bu deyiladi.

tağ deryaları arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Münbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Gülünüvatkan yezi kentlerge nazar sahibimizden ahırda Mori'nin Uji Tohosi ekologiyelik bakmetçilik doğrusu da sözlep yerimiz. Mori nahiyesinin Bostan yezisi Yerkabak kenti Sancı Oblastlık Ormançılık Otlak İdarısının kentte turuşluk hizmet etirtinin delcayda yarı yülek buluşu bilen Uji Tohosi bakmetçilik türünü paal kirgüzüp has bakmetçilik terakiyat süpsi berpa kılıp kent kollektif iktisadının süpütünü östürüp önümünü aşırışka küçülük hareketlendirgüç güç koştu. Şundakla kent ahalalarının beyiş yolunu kengaytti.
1: Yerkabak kentindeki Uji Tohosi bakmıcılık bazısında top top Uji Tohosi meyvelik derekler arzıda erkin uzuk izlep yürettik. Oynava tatlı. Esli ekologiyelik bakmıcılık endisi Uji Tohosi göçnol süptünün çın teminin özgücü buluşu kapalı kılıplı kalmay. Yine Uji Tohosi tohumunun terkibide köpkıl uzukluk terkipler mol buluş imkaniyeti yıkılgan bulup bazarda nahayeti alkış erişti. Bostan yesi Yerkabak kentindeki Uji Tohosi bakmıcılık bazısının hizmetçisi Ebu Kasım bundaq tunuşturdu. Bu biz tunji türkümni kirgizgen Uji Tohosi pat arda tuxum tuğuş mezgiliga kirdi. Bizning kasb taraqqiyotiga bo'lgan ishonchimiz to'lib toshdi.
0: Kent aholisi Rehimgul Mehmet mundaq dedi. Men ishkimiz oldidagi Uji Tohosi bakmachilik bazasida ishlayman. Ayda 3000 yuandan ortiq kirim qilaman. Ham pul topalayman, ham oilamdagilarning holidan xabar ola olaman. Sirtqa chiqib ishlaganga qaraganda texim qulaylik, texim xotirjam.
1: Igilnishda Yerqabaq kentida Uji Tohosi bakmachilik bazasi qurilgandan keyin har yili kent kollektiv iqtisodiy kirimni 50 ming yuan muqim oshirishga turtki bo'lib, mushu kentdagi 10-chi emgak kuchini qabul qilib ishqorlashtirib, kent kollektivining kirimini oshirish, kent aholisini bejitdan iborat qo'sh foyda elish nishonini haqiqiy ishqa oshirgan. Yerqabaq kent partiya yachikasining shujisi Qastir Shashu mundaq dedi. Nöbette bazıda 1500 Uji Tohosi piqilib atıdı. Cemi 40 000 yuan meblağ silinip, biqip, ay kılıç nisbeti muqum alda 98%'nin yukur boldı. Kiyinki mezgilde biz tordu bivast körtüş qatarlıq şekiller arqılıq, setiş yollarını kengaytip, Uji Tohosi tuxumi qatarlıq mesulatlarını noqluq kengaytip, texim köp dehqan çarımçının kirimini aşırışqa törtkü buluşunu pilalıdıq.
0: Mori nahiyasi başlamçı karxana kooperativ bakmıcılık bazısı dehqan ailesi birleştirilgen menfaat çetiş mexanizmini sicil takamollaştırıp, mükemmelleştirip dehqan çarvıçılarını biqiş, pişiklaş, setiş bütün kesb zancirge puxta sığdırıp, kesb taraqiyatının faydasıdan ortak bəhrimen qılıp, kirimni mukim sicil aşırdı. Nöbette bütün nahiye bu yetçe dehqanlar kesbi kooperatifi 360'a, dehqan ailelerinin kooperatifka əza buluş nisbeti 62%'ke yetti.
1: Morin aylık yezi egilik yezi idarit partiya grupsının mavin şujisi idar başlıqi Li Yumin mundaq bildirdi. Morin ayesi siyazat arqılıq yüleş bilen pen teknik arqılıq küç qoğuş nesicili küçəyitib, kəsb zəncirini uzartış, markalaşqan ticaret köp xil yol arqılıq işləb çıxırış bilen seytişini odullaşdırışını çox qorulaşdırıb, xas deyqançılıq, çarbıçılıq kəsbinin yuxur süpətlik tərəqiyyatıqa bütün küç bilen əqiqi kapalatı qılıb, Morin'in teximi köp əla süpətlik yezigilik xas məsulatlarını tiyanşandın çıxırıb, bütün memleketi seytib, kəsiblərini güllendiriş arqılıq yezi kentlerini umumüzlük güllendirişki yetekçilik kılıp, Nahiye rayonunun yezi egilik yezlarını zamanı vilaştırış yeni sahibisini cesaret bilen pütüp çıkıdı.

0: ташлаш талышып жавап бериш катарлык кызыкарлык фаалиятлар ар-аркадан өткөрүлүдү. Катнашсыңызлар, мукапатка эрişip турсуңуз ба?
1: Йоклумудан өссөңүз, көрсөңүз, мазмун авасыңыз, жугланма номерге эрişсиз. Жакшы согатларга алмаштыра алайсыз.
0: Solutioning App Italy 6.0 Plus nusqasining AI aql ijodiyati cheksiz. Yepyangi aql taratqu torga chiqarildi.
2: Shousi sizga yordamlashib ijodiy mazmunlarni chiqarib berdi. Yiziqni ko'zi yumib ochguncha suratga aylantira olasiz. Bir egiz gap bilan xos cho'ng film ishlay olasiz.
0: AI aql taratqu o'y-xiyolingizni bilaylaydi, ilhomingizni asonlik qo'zg'atadi.
3: Solutioning App Italy 6.0 Plus nusqasida xohlagancha tanlab andisiz mol sotib ola olasiz.
4: Shinjang radio televiziya stansiyasining donliq riyosatchilari bevosita ko'rsatib Shinjangning alohida mahsulotlarini sotadi.
3: Mezellik tamamla yeni meyve, kuruk yel yemiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setveleyip, özgeçi mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
4: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
2: Şincan Radyo Televizya Stansı Solution Aptitali 6.0 Plus nuskisi turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemre boludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarının Solution Aptitali'ni çürüp, serkıl mezmunladın huzurunu.
5: Şinjan Radio Televiziya Stansı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
6: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
5: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
6: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak tayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
7: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
5: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
6: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.
8: Daş, yani kançılık bana mıyız?
9: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
10: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
8: Öyge az kaldı ya kutu. Ne oldu?
10: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
8: Ne mersiniz, balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakışık, dikkat kıl. Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
9: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydı ki kılıp abdomobil heydep bir mançılığın beksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
8: Abdomobilinizden ravallıkı sizden amallıkınız.
9: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməyidirsiniz, katnaş qaydısıga anlıq rəayə qılın.

0: Kanı öz cayının at bakımcılığı en enevi evzelikiyi koyup at sütü kesbinin yuşurun küçüğünü çoğun kur kızıp en enevi çarpışılık kesbinin tipini özgertip derecesini öz türüşkü törütkü bulup at sütünü dehkan çarpışılarının kırımını aşırıp beyişliki altın işçimlik aylandırıp yezi kentlerini umumyüzlük güllendirişke kesip kuvut koştu. Emri kalıs beyiş mahirleri sahibimiz bu içe köpçülükke hoşuna yesi, şintara yesi, bosun çağın kentinin kent ahalisi, pakçık ailesinin ad üstünü dönüştürmüz.
1: Yakında hoşuna yesinin şintara yesisi, bosun çağın kentindeki ad sütü bakmıçılık bazısı da bakmıçı pakçık yeni ad sütü sigiş bilen aldıraş buldu. O maharet kipişkan hem estaidil bulup at sütünün pakız yeni buluşuğa kabaletlik kaldı. Oylunun emmi yeridin at sütünün koyuk sap kuşiydi tarılıp durattı. Has bakmacılık durmuşu bargan sıri kaynam taşkallık çümgenliydi.
0: Hoştuna yesinin at bakmacılıkı uzak tarakki yige. Bu caydaki atlarının maslışçalıkı küşlük, süt menbesi ala süpetlik. İşlep çıkırılgan yeni at sütü kimizde uzukluk mol temiz sap bulup şu caydaki amma ve her kaysi caylardan gelgen sayacılarının çoğunluğu yaktırışıqı erişti.
1: Xeridar Josiyu bundaq dedi. Yeni at sütü içiş üçün mən ətdigin saat 8-dən aşqandıla yetib geldim. Dostum bu yerdeki at sütünün təminin yaxşı, xoruç qoşulmağallıqını tavsiye qıldı. Mənim bədənim acizraq. Uzaq müddət içib bədənimlə təngçəşini oylavadı mən.
0: Bu yıl 53 yaşqa kirgən pakçıqının at bakmıçılığı bilən şüğullun vatqınığı köp yıl boldu. Bu mezgilde yez bazar ve çarımçılık tarmaklarının yar yülek buluşu itekçiliği de o enenevi tarkak bekiş endisinin çörüp taşlap nesillik at kırgızıp ölçemleştirip bekiş teknikisini umumlaştırıp tarkak bakmıçılık ailesinin tedrici halda şu caydı ki bakmıçılık çoğun ailesi aylandı. Pakçık mundak dedi. Növette bakmıçılık meydanında 300'ün artık at bekliyatkan bulup del süt peyda buluştuğun yukur pelli mezgeli. 10 baytaldın künüge 15 kilogramdın 20 kilogram gıcı süt seyğılıdı. 200 mililitr yeni at sütünün seyitliş bazı 20 yuan. 1 kilogram kıymızdan seyitliş bazı 80 yuan. Künüge 30 hesaplan 20 net adem kilodu. Künlük kırım 500 yuandın 1000 yuan gıcı. Mesulat yıl boyu ihtiyacını kandıralmaydı.
1: 2019 yılı Pakçık siyasetinin yolu işçi de atçılık şirket kurup tarqaq baxmacılıqdan kölemleşken, qeyliplaşkan ticaretki qarab tip özgərdişini işğa şurdi. Şunun bilen billə Şucaydaki baş kent ahalısının yakın ətrapta işğa uğrulışıb, kerimini aşırışıqa törtkü boldi.
0: Bosun çağın kenti partiya yaçıksının Şucaysi, kent ahalılar komitetinin müdiri Sanji Jab mundaq dedi. Şiha yolu Köl aylanma yolda katnaş başlangan dinkin, biz liniye boydaki sayat baylıkı tayınıp, at sütü mesulatlarını kenayttuk. Nöbette setiş yolu in tayın mokum boldi. Kengi kademde kent bu karhanı başlam çıkılıp, bütün kentin atçılık kespini terakki kıldırışı törtkü bulup, bütün rayon sayı ayetigi birleştirip, setiş yolunu kenayttip, kent ahalarının kırmına aşırışı sicili törtkü buludu.
1: Yakınki yıllardan bu yan Xoştna hiyesi xas atçılık kespini sicili küçeytip, bakmacılıkni yakki köpeyçtin süt məhsulatlarını pişiklaş, mədaniyet sayahatini his kılışni köpxil uzartışqa türtkü bulup, kesp zancirini üzliksiz uzartıp, koşulma kımmetini aşırdı. Kiçikine at sütü hem Şucay'nın en enevi bakmacılık mədaniyetine varız kıldı, hem dehkan çarvıçlarının kırmını muqim aşırıştı ki, xas tövrük kesipge oylanıp, yezi kentlerinin yukuru süpetlik terakkiyatı üçün kesip asasını mustahkemledi.

0: birleşip bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundak bir parça yer. Munbet tuprak programımız arkalık arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlayıcılar, Munbet tuprak programısını anlayışınlarını karşı aldımız.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılarına vatkıtınla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Munbet tuprak programısı emni deyiktenle yez egeliki yeza deyik alarga alakadar uçurladı bulsun.

Yakında Şincan Ormançılık Peller Akademiyesi ötküzgen Toşkan Zedik Kespini yukarı süpetlik terakki kıldırış bu iç akademiye bilen karhalların uzlaştırış söhbet yığını Ürümçü'de geçildi. Yığında pen teknik arkalık kum kespigi küç koşuş akademiye bilen karhanı maslaşıp aylandırışın ilgiri sürüş baş diyemi kılınıp pen tetkikat mutakasları ve karhanı vekilleri toplanıp nek meydanda stratejiyelik emkarlık gelişim imzalanıp Şincan'ın Toşkan Zedik Kespi'nin yukarı süpetlik terakkiyatı küç pen teknik kuvvet koştu. Tetip görüş halkısı da Şincan Ormançılık Peller Akademiyesi tetkik kılıp açkan Toşkan Zedik'i çılan çeyi. Şikerlengen miyve, yumuşak kempit katarlık inç pişiklangan mesulatlar merkezlik körgezme kılınıp özgüç temi ve mol ünimik karhanı vekillerinin maktışı girişti. Yığında köplügen karhana Şincan Ormançılık Peller Akademiyesi bilen kilişim imzaladı. Yığın sortun talap yetiştiriş, tekniki tetkik kılıp içiş, ölçem bekitiş ve neticelerini aylandırış katarlık cihetlerde çoğun hemkarlaşıdı. Bu kıdımkı söhbet yığını pen tetkikat karhanı kesip birleştirilgen daimli odulaştırış süpüsü berpa kılıp, pen tetkikat neticelerini emelileştiriş pen tetkikat neticelerini emelileştiriş kollanışını tezletudu. Toşkan Zedik'i Şincan'ın has konmakta üsüldüğün doğruluk üsümlük bulup, ekologiyanın tüzeç ve iqtisadi kırımını aşırıştın ibaret koş kımmetki iyge. Nöbette Şincan'da süni usulduk ulanğan Toşkan Zedik külümit hakminen 1 milyon 400 milyon muhakkiladu.

Növbette Çapçalına Hiyyası'nın Çoğur Bazırdaki Lianou Östürüş Bazısı'da Lianou'dan mol hosul ilindi. Çoğur Bazırdaki Lianou Östürüş Bazısı'daki 500 modun artık gölçekte işçiler inişip əpçillik bilen Lianou kulağı tattı. Tom Yuan Körkem Lianou Lee bilen mol hosul şatlıkını namayan kaldı. Anhui ülkesi Tingyu Yezi İgilik Pen Tekniki Terakkiyat Çeklik Şirketinin mesulü Wang Aishin koluğa 3 kilogram kilidigan Lianou'nu elip mundaq dedi. Bu yerdeki Lianou'nun özdeş mezgili 120 gün etrafıda bulup hazır yığış mezgiliğe kirdi. Bultur 9. ayda Anhui ülkesi Tingyu Yezi İgilik Pen Tekniki Terakkiyat Çeklik Şirketi köp tarafını tekşürüştün keyin Çapçal nahiyasının Çoğur bazırıga makallaşıp sınaq tariqisinde Lianou östürüşke başladı. Şu yili mo 5-i hosoli 2000 kilogramga yetti. Östürülgen Lianou'nun süpiti ela bulup bazarda çoğun kuru alkışkı erişti. Sınaq tariqisinde östürüş muvaffaqiyetlik bulgandan keyin karxana keyinki yarım yılda terilgi kölümünü 1000 moğa kengaytıp şu jaydaki teximi köp kişinin işki orunlaşışıga türtkü bolishni belalladı. Anhui ülkesi Tingyu Yezi İgilik Pen Tekniki Terakkiyat Çeklik Şirketi yana şu jayda Lianou'nu inçiki pişiklaş türü kurup Lianou talqını, toğralınızı, işçimdeki qatarlıklarını içip, mesulatının koşulma kımmetini aşırışını pilalladı.

Hürmetli radyo anlıqçılar, əmdi Abdolum rayonumuzdaki 16 şəhərinin havarayıdan məlumat anlatımız. Ürümçüdə hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 9-dan 24 Celsiy gradusqıcı. Altayda azraq yamğur yağıdı. Temperatura 2-dan 10 Celsiy gradusqıcı. Çöçəkdə hava uçuq. Temperatura 4-dan 17 Celsiy gradusqıcı. Qulcıda hava bulutluq. Temperatura 11-dan 29 Celsiy gradusqıcı. Bortalada hava bulutluq, temperatura 7-dan 24 Celsiy gradusqıcı. Qaramayda hava uçuq, temperatura 11-dan 25 Celsiy gradusqıcı. Köytündə hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 7-dan 27 Celsiy gradusqıcı. Şixanzda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 10-dan 26 Celsiy gradusqıcı. Sancıda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 9-dan 27 Celsiy gradusqıcı. Qomulda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 11-dan 31 Celsiy gradusqıcı. Turpanda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 20-dan 36 Celsiy gradusqıcı. Qorulda hava bulutluq. Temperatura 17-dan 30 Celsiy gradusqıcı. Aqsuda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 15-dan 29 Celsiy gradusqıcı. Atışda azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 18-dan 32 Celsiy gradusqıcı. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 18-dan 33 Celsiy gradusqıcı. Xotanda hava bulutluq, temperatura 19-dan 35 Celsiy gradusqıcı. Ürümçidə hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 9-dan 24 Celsiy gradusqıcı buludu. Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayidin məlumatı anlattıq.

0: Bazıda siz işini mi bulmaydı, kömeydi de, kaydaki kılap otomobil heydep, bırmançılığan bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
1: Otomobilinizden ravallıqı, sizden amallıqınız.
0: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğu dikməydisiniz, katnaş kaydısıya anlıq rayı kılın.
2: Hürmetlik radyo anlıqçıla, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Munbet Tıprak programımızı boyu çanlatış berdik, anlıqınınla rahmet. Әтеке мұнбәт тұпырақ программымызда езі кентлеріні гүллендіріш тоғырсыды ки, текімі көп сәрхілі екайлар давамлық ғозырыңларды болуды.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 5. ayının 19. günü, Seyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberle programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa, ben Somret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Xi Jinping'nin pelsepe, ijtimai pellerinin yukur süpetli terakiyatını ilgeri sürüş doğrusu da bergen muhim yol yoruqi kızgın inkas kozgadi. Li Chang Beijing'da tekşürüp tatkik kıldı. Jauloji Gruziyanın parlament başlığı bilen söhbet ötküzdi. Wang Hunin Gruziyanın parlament başlığı bilen görüştü. Bu yılın aldıngı töt iyi de halk ilgiliki mukimlik asası da ilgirleş terakiyat haldını sakladı. Evrişimliki hayati küçü davamlıq namayan boldı. Dünya Sayya yığını o da 10 yıl atalmış Tayvan'ı çetişlik tavsiyeni rad kıldı. Hürmetlik radyanlı qocalar, tövende deyiqtanla haberlerimizin təfsili məzmunlardı bolsun.
0: Stansımız xəbri. Başucu Xi Jinping yıqında pelsepe, ijtimai pellerinin yukur süpetlik terakiyatını ilgir sürüş doğrusu da muhim yol yoruk berip, Jungo pelsepe, ijtimai pen, müstakil bilim sistemisi berpa kılışını tezletip, Jungo'nun sualıga, dünyanın sualıga, halkının sualıga, devrinin sualıga tekimi yakşı cevap veriş gerek dep takitledi. Pelsepe, ijtimai pen sepedeki hizmetçile munulanı bildirdi. Başucu Xi Jinping muhim yol yoruqda pelsepe ijtimai pellerge yüksek ehmiyet berdiğallıqını toluq namayan kıldı. Pelsepe ijtimai pellerinin yukur süpetlik terakiyatını ilgir sürüş için yönülüş görstüp bədi. Muhim yol yoruqnun royini yaxşı əmeliyleştirip, pelsepe ijtimai pellerinin yukur süpetlik terakiyatı da tırışıp yeni vəziyet yaratıp, Jungochi zamanıvilaştırış kuruluşuğa tekimi köp akıl paraset ve küş koşumuz. Başucu Xi Jinping mundaq dep görsetti. Partiya 18. kurultuydun buyan pelsepe ijtimai pen sepedikile Partiya Merkezi Komitetinin tedbir orullaştırmalarını estaidil izcil emeliyleştirip, işkini birleştirişti çın turup, bilimdi yenilik yaratış, Nezeriyede yenilik yaratış, usulda yenilik yaratışını puhtı ilgiri sürüp, kımmeti ba bir türküm tetkikat neticelerini otturgu çıkırıp, partiya ve devlet hizmeti umumiyetige küşlük mulazimet kıldı. Merkezi partiya mektibi, devletlik memuriyet şöyeni, ilmi sosyalizm okutuş tetkikat bölümünün müdiri Dong Jinhuamındak dedi. Partiya mektepleri, baştan ahır toğır siyasi yöneliş ve ilmi yönelişini boylap ilgirlep, partiyanın ideologiya hizmetinin muhim aldıngı sep bazısını puhtı saklış gerek. Partiyanın yenilik yaratış nezeriyesini sistemalaştırıp, ilmi kaideleştirip tetkik kılış, şerhileşini olgı siljitiş, koyuk ilim keyfiyatı yaratış, ilim samimiyetige katlık emel kılış, neticilerini özleştirişini ilgir sürüşçiyette, biz partiya mektibidikilerinin mesuliyetini hakiki zimimizgi ilip, emeli işleş neticilerimiz bilen partiya üçün ıqtisaslıklarını tekimi yakşı terbiyelişimiz, partiya üçün çarı tedbir körüstüşimiz gerek. Çinhua Daşüsi Partiya Tarihi, Partiya Kuruluşu Tetkikat Yurtu'nun muavin başlığı Şau Guiqing, 2016 yılı 5. ayının 17. günü Başucu Xi Jinping'nin pelsepe, ijtimai pelle hizmeti söhbet yığını da kılgan muhim sözünü eslep mındak dedi. Bu neticilerinin kolgu kilişinin tüp negizi yolda Xi Jinping yadroluqıdaki partiya merkezi komitetinin rol tutup yol başlıqallıqıda. Xi Jinping yeni devir Jungo sosyalizm ideyasının ilmi yetekçilik idi. Başucu Xi Jinping'nin muhim yol yoruqi bizge ilgirleş yönülüş körstüp bədi. Tüp nizam bilen təmillidi. Mən mevqani Ali Mektəblərinin oqtuş, pən tətqiqat birinci sepegi qarıtıp, pəlsəpə, ijtimai pən tətqiqat sahası da çonqur yıldız tartıp, nazariyani tadqiq qilib shariylashni davomli cho'nqurlashtirib, falsafa ijtimoiy fanlarning yuqori sifatli taraqqiyotini ilgari surish uchun bir kishilik to'pi qo'shiman. Ningxia ijtimoiy fanlar akademiyasi jamiyatshunoslik, qonunshunoslik tadqiqotxonasining tadqiqotchisi Li Baoping mundaq dedi.

Hürmetli radyo anlıkçılar, emdi dünyaya nezer programımızda başlayımız. Devlet reisi Xi Jinping'nin teklifine binaen Amerika Zuntunu Trump yakında Cungo'da devlet işleri ziyaretinde buldu. Halkıra cemiyet bu ketimki uçuruşka yüksek baha berip, uçuruşuş Cungo-Amerika münasibetide abidilik ehmiyetkiye yeni baş

adamlığa aylandı. İki devlet başlıkları Jungo bilen Amerika'nın icabi stratejik mukim münasebetinin yeni oranını birlikte bekitip, Jungo Amerika hemkarlığı için tekimi çok boşluk açtı deb karadı. Hürmetli radyo dinleyiciler, hem de diqqatingizga programımızın tepsili mezmunu da bolsun.

Hürmetli radyo alıcılar. Cungo Amerika başlıkları uçuruşu, Tinç Okyanı'nın halkıgan bir ketimlik kol ilişiş. Bütün dünyanın dikkatini tartkan bir ketimlik tarihi uçuruş boldu. Devlet reisi Xi Jinping'in teklifine binaen Amerika zontunu Trump yakında Cungo'da devlet işleri ziyaretinde boldu. İki devlet başlıkları, iki devlet ve dünyaya münasebetlik muhim meseleler doğrusu da çoğunkur fikir almıştırıp, bir katar yeni ortak tonuşlarını asıl kıldı. Halkıra cemiyet bu ketimki uçuruşka yüksek baha verip, uçuruşuş, Cungo-Amerika münasebeti de abidilik ehmiyetki ige yeni başlanmağı aylandı. İki devlet başlıkları, Cungo bilen Amerika'nın icabi, stratejiyelik, mukim münasebetinin yeni oranını birlikte bekitip, Cungo-Amerika hemkarlığı üçün tekimi çoğun boşluk açtı, dep kardı. Köp devlet erbapları, devlet başlıkları diplomatiyasının stratejiyelik yetekçiliki de, Cungo bilen Amerika'nın yeni devirde çoğun devletle doğru çıkış ötüş yolu da menip, İki devlet münasebetinin güzel kelgüsünü ortak yaratış bilen bir vakitte, özgürüş bilen kalaymakancılık girelişip ketken dünyaya tekimi köp, mukimlik ve eniklik elip gelişini ümit kıldı. Yönülüşki karaş, umumiyetini ilgileş, musabını mukimlaştırış. Yakın küllerden bu yan bütün dünyanın nezri Beijing'e merkezleşti. Xalqaradaki taratqula bu ketimki Cungo Amerika başlıkları uçuruşçuğa ehmiyet çoğunkur dep baha bedi. Xalqara cemiyet şununla alaydı dikkat kıldı ki, 100 yıldımı körülüp bakmağan zor özgürüş tezlişi vatkan. Xalqara vaziyette özgürüş bilen kalaymıkançılık girelişip ketken arx görünüşte, Cungo Amerika münasibeti kandak kılıp toğru yolunu boylap mukim algı ilgirleydi. Qandaq qilib muqim, sog'lom, imkoniyatlik sijil taraqqiyotni ishqa oshirdi. Uchrashuvda rais Xi Jinping yana bir qatim cho'ng paraxot degan so'z bilan Jungo-Amerika munosabatini tasvirladi. Bu Amerika yer shari taktikasi uchurlari jurnalining Oqsaroyda turishlik sobiq muxbiri William Jonesni dunyo ko'ngil bo'ladigan javobga erishtirdi. Jonas mundaq deb qardi. Bugungi dunyodagi eng muhim ikki taraflik munosabat bo'lish sifati bilan Amerika Jungo munosabatidan iborat bu cho'ng paraxotning muqim ilgirlishi, ikki davlat boshliqlarining yo'nalishni ko'rish, umumiyatni ilgilash, musofani muqimlashtirishidan ayrilolmaydi. U munolani bildirdi. Qancha halqiliq paytda yaxshi so'zlashish va fikr almashtirish shuncha muhim bo'ladi. Bu qatim uchrashuvda ikki davlat munosabatining kelgusi taraqqiyotiga aniq yo'l xaritasi sizib berilib, davlat boshliqlari diplomatiyasining Amerika Jungo munosabatidagi belgilik roli yana bir qatim namoyon bo'ldi. Uchrashuvdagi bir turlik muhim natija shuki, ikki davlat boshliqlari Cungo Amerika ijobiy strategiyalik muqim munosabati barpo qilishning yangi o'rni to'g'risida o'rtaq tonish hosil qilib, kelgusi 3 yil, hatto texim uzoq vaqtdagi Cungo Amerika munosabatini strategiyalik ko'rsatmaga ega qildi. Ko'p davlat arboblari mundaq deb qardi. Rais Xi Jinpingning yangi o'rni cho'rdab qilgan bu muhim bayonida Cungoning Cungo-Amerika münasibetini strategiyelik yükseklik ve tarihi noktadan ilgileştiki akıl parasti ve yirakını körerliki namayan kılındı. Endoneziya akıllı ambri para sendikatının icrayı

이어 모델이 Verdi가 오타마 문덕탭 과르디. 시키도렛 바식들은 중국 아메리카 문화수위트는 영어 오르는 베키치 도구르스다 오르탁 토노 샤슬 클리시는 아흐미이트 총쿨. 레이스 시진핑 이자비 스트라티기엘릭 모킴 보루시는 총쿨 맥모니니 퇴트랩튼 샤르힐리디. 무능가 중국 아메리카 알라크 타리히니 총쿨 예쿨래시. 시키도렛 문화수위트는 아즈르 아흐와르니 도구르 이기래시. 순다클라 dünyanın kelgüsüge bolgan çoŋkur tepekkürü mücessemlendi. Jungo rehberi Irakni körerlik bilen Jungo Amerika münasibetini bekitip, iki devletning uzak muddet inak billi ötüşi üçün yönülüş körsetip berdi. Korea Won Kwang daşösi Korea Jungo münasibeti tadqiqat yurtunun başlıqı Liu Jiyuan mundaq deydi. Meyli öz ara hürmetleş, tınıç billi turuş, Әмкарлышып тәң пайды еліштің ибарет, Джунго-Америка мұнасыветіні раважландырушының бұ түп қолланмысыны отырға қойышты болсын. Яки, Джунго-Америка ижаби стратегиелік мұқим мұнасыветі бәрпа қылыштың ибарет, еңі орын бекітмісі болсын. Джунго баштың ақыр әмелі, ақыланы принципілен, Джунго-Америка мұнасыветіні раважландырушыны давамлық, мұқимлық вә еніқлікі игі қылды. Şiki dövlətinin ortaq tırışçallıqı astıda Jungo-Amerika münasibetinin yeni orni bir nişanğı qarab ilgirləş hərkitigi oylinib, şiki dövlətkə teximi yaxşı bəxt yaratıdı, dünyaga nəp elib kelidu. Keniya Afrika siyasi tədqiqat xanısı Jungo-Afrika mərkizinin icraiyyə müdiri Dennis Mooney mundaq dep qardı. Jungo bilən Amerikanın ijtimai tüzümü oxşumaydı, tərəqqiyat basqıçı oxşumaydı. Şuna ıxtılap sürkülüştün sakılınış təs. Reis Xi Jinping, Jungo'nun prinsipi və tövən çekini inib otturgu qoydu. Şunun bilən bir vaqtta, Jungo bilən Amerika sözləşiş, keniş arqılıq ıxtılaplarını tügitib, ortaq tonuşunu kenaytib. Jungo-Amerika münasibetinin toğır yolunu boylap olğı ilgirlişige türtki boludugan çoğ devletlik mesuliyetini namayan kılış kerek dep tekitledi. İki devletinin ortak güllünüşi terakkiyatını birlikte iş kaşuruş. Reis Xi Jinping uçuruş mezgili de Jungo bilen Amerika'nın öz ara menfaat yetküzüp ten paydı ilişi toğırsı da Jungo-Amerika otursudaki ortak menfaat ıhtılaptın çoğ. Jungo bilen Amerika'nın özlerinin muvaffakiyet kazanışı bir-birinin pürüstü. İki taraf rakip olmasının belki hemra buluşu, öz ara muvaffakiyet kazanışı, ortak güllünüş gerek degen bir qatar muhim bayallarını oturgu koydu. Bu, Amerika'daki her sahanın diktini tarttı. Zungtun Trump bilen Jungo'g ziyaretki kelgen Mastercard'nın baş icrayı emeldari Mechil Mebach mundaq dedi. Karxana sahasidikilar, iki devletning sijil aloqasi, amaliy hamkorligi öz ara ishinishni uzluksiz oshirib, iqtisodning eshishini o'rtaq ilgari surdi. Biz Jungoga boshdan oxir umid bilan qarab keldik. Jungo bozorida uzoqgacha cho'nqur yiltiz tortib, Jungo iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyotiga kuch qo'shamiz. Amerika'nın San Francisco ve Kırımlı cilgisindeki 300'dün artık başlamçı karxanığı vekilli kılıdıgan San Francisco Koltıkı Rayonu Komitetinin reisi Lee Bishop, Amerika Jungo münasibetine nispeten iki devlet başçıklarının yüzdüranı uçuruşçudun mu muhim iş yok dedi. Reis Xi Jinping'nin Jungo bilen Amerika'nın öz ara muvaffakiyet kazanıp ortak gülünüş toğırsıdaki bayanı Şafta çoŋkur təsir qaldırdı. Şaf ilgiri Amerika'nın Gərbi Deniz Qırğıqıdaki muhim deniz transport tügini Okland şəhərinin başlığı bolğan. Amerika Jungo sodu tügülleri və təminat zəncirinin ravan buluşunun muhim əhmiyetini obdan bildirdi. O, Amerika bilen Jungo'nun yerlikle və karxana qatlımıdaki alaqını çoŋkurlaşdırıp, öz ara örnek ilip, kişilerin alaqısı ve mal obrotunu en zor derecede küçeytip, kol tutuşup,
ikki davlatning o'rtaq gullanib taraqqiy qilish nishonini ishga oshirdi.

Hem ijobiy Amerika Jungo munosabati ichki davlatni, hatto butun dunyodagi savdo sohasini tayinadigan aniqlikka ega qildi. Biz chamamizning yetishicha ichki davlat boshliqlari hosil qilgan o'rtaq tonishni amaliyalashtirish uchun tehb qo'shishga har vaqt tayyor. Jungo Amerika hamkorligi ichki tarafning o'rtaq manfaati, shundoqla ichki davlat xalqining orzusi. Jungo Amerik Sodgarlar Uyushmasining yangidan e'lon qilgan Amerik korxonalari Jungoda aqtashlik kitobida ko'rsatilishicha, 2025-yili ziyoratni qabul qilgan Jungodagi 52% Amerika mablag'i korxonasi foyda olganligini mo'lcharlagan bo'lib, foydasi oldingi yildagidan 6 point oshgan. Jungo yovvoyi hayvonlarni qo'g'dash jamiyati bilan Amerika Atlanta hayvonot bog'chasi yangi bir navbatlik Jungo Amerika Müşk İyi Qoqdaş Həmkarlıq Tətqiqatını başlap, iki dövlət xalqının nəçə 10 yıllıq Müşk İyi Mehir Muhabbetini davamlaşdırdı. Texim köp Amerikalıq yaş ösmürlə, Reis Xi Jinping otturğu qoyğan 5 yılda 50 min təşəbbüsüğü qatnışıp, Jungo'ğı kilip, Jungo'nı yiz qıldı. Hazır Sharq Jungo Sifan Dashyosida o'qituvchilik qilayotgan amerikalik olim Josef Maone Jungo Amerika boshliqlarining boqitimqi uchrashuvida ikki tarafning sayohat, odamiyat qatorliq sohalardagi almashtirish, hamkorlikni kengaytirishiga qo'shilganligiga diqqat qilib, mundaq dedi. O'xshash bo'lmagan davlat madaniylik o'tirsida o'zaro o'rganish, o'zaro o'rnak qilish zarur. Мән техімі көп Америки яшларының джунгоғы келіп, көріп бекшіні. Джунгоның тілі, мәдініеті вә әкіл пара астыны өгінішіні үміт қылымен. Ішкі дөләт отырсыдекі достық көрікіні үздіксіз бәрпа қылыш вә мұстәккемләш біздің мәсулі етіміз. Давалғып тұрған дүнияға шәнч вә үміт бейгішлаш. Хәлқыра аммави пікер бірдек мұндақ деп қарды. Jungo Amerika boshliqlari uchrashishi dunyoning tinchligi va muqimligini qo'g'dashga berilgan aktiv signal. Ikki davlat rahbarlari uchrashish mazgilida hamkorlik o'rtaq tonishini uzluksiz tarqitib, davolg'ib turgan dunyoga ishonch va umid bag'ishladi. Dunyo iqtisodining asliga kelishi va imkoniyatlik sijil taraqqiyoti Jungo Amerika hamkorligidan ayrilolmaydi. Amerika Brovin Dashyosining xalqaro masalalar olimi Leer Godistan Amerika Jungo boshliqlari uchrashuviga baho berganda mundaq deb ko'rsatdi. Navbatdagi rayon va dunyo davolg'ish vaziyatida Amerika bilan Jungo raqib emas, balki nurg'un o'rtaq manfaat va nishonga ega. Ikki davlat hamkorligi Dünya iqtisadının kontrolluğunu yoqitib, hangı tüşüp ketişidin saqlanışta in tayin mohim. Baş organi Avustraliyanın Setnedeki Orbit Enterprises Məsləhətçilik Qurayının baş icraiyyə əməldari Brosi Maklihollin mındaq deydi. Jungo bilən Amerika dünyadaki aldınqı iki çoğun iqtisadi gəvdi bolu süpüti bilən iki tərəplik münasivətinin yönülüşü Asiya Tinch Okean rayonu Hatta bütün dünya bazarının işendisi ve işlep çıkırış teminat zincirinin mukimliğe münasibetlik. Bu kıytımki Jungo Amerika başlıkları uçuruşu muvaffakiyetlik ötküzüldü. Bu iki devletinin iktisat soğudu münasibetini yanımı mukimlaştırışı türtki boluş. Asya Tinch Okean rayonu ve dünya bazarının eş gözlümüsünü aşırışka ümit ilip geldi. Amerikalık iktisat şunas, Lawrence Ferriman mundaq dedi. Amerika bilan Jungo mavqeni öz avzalligiga qaratib, yer sharining janubidagi davlatlarning taraqqiyot talabiga inkas qaytirish jihatida amaliy hamkorlikni qanot yoydursa, ham yetakchilik rolini joriy qildirsa bo'ladi. Men Amerikaning texim aktiv pozitsiya bilan Jungo bilan hamroqlik munosabati o'rnatishini umid qilaman. Ikki davlatning bir nishonga qarab ilgirlishi, birlikda hamkorlashishi, yer sharining janubidagi davlatlarning taraqqiyoti va gullanishiga jazman ijobiy cho'nqur ta'sir ko'rsatdi.
İspaniya Cungonu Çüşünüş Dərsxanası Fondu Cəmiyyəti

Kıdırlı dostlar, ona vatkınınla sen et sahnemizi programımızı. Programımızda her millet halkının nadir nakşı müzikleri huzur muladı bulu atıdı. Hem de Kazakçı nakşıladın Mektep Taşlar namlık nakşını huzur muladı sunumuz.

Kadirli Dostlar programımızın davamlaştırımız hem de kalbimdeki Anı Yurt namlık Moğol Çınakçı'nı huzurunlağı sunumuz.

Kıdırlık dostlarına vatkınınla sənət səhnisi programısı, programızlar millet xalqının nadır naqşı muzikalar uzrağına bulu atıdım. Hem de Kazakçı naqşıların Ümit namlıq naqşını uzrağına sunumuz.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldın eyliş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Sağlamlıq xəbərləri.

Hörmetlik radyo anlıqıcılar bu seybimizde tamaktan kiyin 100 qadam meniş degen gep tamaktan kiyin kançılık vaqt menişini körüstüdü degen mazmunda sözləp berimiz. Tamaktan kiyin sayılı kılış, korsak kısmıdaki muskullarının kıskırışıgı yerden berip, aşqazan üçeyinin lömüldüşünü ilgiri sürüp, para simpatik nervini gıdıqlap, besimini yenikildidu. Ama tamaktan kiyin meniş hemme ademge mas gelmeydu. Onun üstüge meniş peytimu intayın muhim. Hata talap koysa, eksce bedenge ziyanlıq. Hizmetçiler, okuğucular, uzun yolluk transport şoförleri qatarlıq, hareket miqtari eğir derecede yetişmeydiğen kişiler, tamaktan kiyin köbrek menip bersa, uzak olturuştan kelip çıkıdığan ziyanını azaytışkı yardımı boludu. Lekin, tövendiki yetkil kişiler özünün salametlik ahvalığı asasen tamaktan kiyin hareket kılış, kılmaslıkını karar kılış gerek. Birinci, hazım kılış sistemisi keserlikleri bimarları. Tamaktan kiyin kan aşkazanğı yığılıp, yemeklikne hazım kılış ışıldılıdı. Bu vaqtta derhal manganda kan putkollağı tarqılıp, aşkazanın kan bilen təmilin işi azıyıp, hazım kılış jarayanığı təsir yetip, ağırış ve bir aram buluşunu keltürüp çıkırıp, aşkazan yarısı ve aşkazan yalluğunu eğirlaştırıp etdi. Bu aşkazan şıllık perdesinin əsligi kilişigi paydasız bulup, aşkazan keserliklerinin əsligi kilişi ve sakıyışını keçiktirdi. İkinci, yürek kan tumur kesli bimarları. Tamaktan kiyin bedendeki köp kısım kan ve oksigen aşkazan üçey yoluğu ekip kirip, yüreknin kan bilen təmilleş miqtarı azıydı. Eğer derhal sayılı kılsa ya ki hareket kılsa, yüreknin kan sıkıp çıkırış

ki, hasilab eşip ketip, yürek muskuluğa kan yetişmeslik, yürek sancıqı, yürek tıkılması katarlık, yürek kan tumarı hadislerini keltürüp çıkarışı mümkün. Üçüncü, yukarı kan besim bimarları. Tamaktan kiyen derhal hareket kılış kanının ilk süretini teziltip, kan besimden tuyuqsız özgürüşünü keltürüp çıkarışı mümkün. Adam tamak yegenden kiyen aşkazan köp mıhtardaki kanğı ihtiyaclık bulup, aşkazanın lömüldüşüge yerden berido ve hazım kılış enzimi acırtıp çıkırdı. Şuna çoğun minanın kan bilen təmillişi nisbi halda azıydı. Eğer yukarı kan besim ve arteriye kitiş bimarları bu vaqt hareket kılsa minanın kan bilen təmillişi yeterlik bulmasılık sebepidin beden halatı karakterlik tüven kan besimi payda bulup başka iş, mağdur sızılınış, hatta huşudun kitiş katarlık ahvalla körülüşü mümkün. Tötinci, diabet kesli bimarları. Adetki ahvalda tamaktın kiyinki kan şekeri, tamaktın burunki kan şekerden yukurrak boludu. Beden belgelik vaqtta kan şekerini tanışış gerek. Eğer tamaktın kiyin derhal hareket kılsa, bu jarayanga kaşlı kılıp, kan şekerinin davalğışını çoğaytıp etip, diabet keselikini kontrol kılış ve davalaşkı təsir yetküzüşü mümkün. Beşinci, bek çarçap ketkenle. Beden kattık çarçıgan ahvalda her kaysı azalanın iktidarı tövelleydi. Bu vaqtta hareket kılganda beden tekimi çarçap başka meselelerini keltürüp çıkırdı. Altıncı, tamakni ziyade köp yevetkenlerinin korsqi bek toyup kese aşkazını köpüp ketidi. Derhal sayılı kılganda hazım kılış yakşı bulmaslık, korsak köpüş, korsak ağırış katarlık meseleler körülüp, aşkazın üçey yolu ve başka azalanın yükünü aşırı vetişi mümkün. Bulup mu, yürek kan tumur meselesi bar kişilerde kozguluş xavbi işip ketişi mümkün. Yettinci, teni aciz, keselcan yaşanğalla. Çoğun yaşlıq yaşanğallanın kan besimi tamaktan kiyin tövelleşki karab yüzlünüdü. Yana sırtkı çıkıp hareket kılsa, yüreknin yükü işip ketip, yürek minige kan yetişmey, başkı iş, köz torlaşış, putkolla mağdur sızılınış ahvalları körülüp, asalla kütülmegen ahvalla yüz berido. Oxşaş bolmağan kişilerin tamaktan kiyin sayılı kılış vaxtı, süreti ve sıcılıqı oxşaş bolmaydı. Şuna özünün salametlik ahvalığı asasen tanşaş gerek. Tamak yap bulupla derhal mağmaslık gerek. Tamaktan kiyin 20-30 minut aram ilip, andın sırtkı çıkıp sayılı kılış gerek. Tamaktan kiyinki 20 saat işçide, pekat küçük dairede, küçük kölemde hareket kılışkı maskeledi. Kattık hareket kılışka maskelmeydi. Mihmanxanada uyaqtın bu yakı menip, yemekliklerinin hazım kılınışını muapıq ilgiri sürüp, 20 saatten kiyin sırtkı çıkıp sayılı kılısı buludu. Lekin, bek tez menişten sakılınıp, aşkazan titreş, tartışış katarlık ahvallarının könlü ilişip, kusuş ve korsak ağırıp bir aram buluşunu keltürüp çıkırıştın sakılınış gerek. Küçlüklük derecesi tövenerek buluş gerek. Tamaktan kiyin meniş vaxtını 30 minut etrafıda kontrol kılış gerek. Teni aciz, yaşanğan kişiler azırak mansı buludu. Adette herkit kemçil, beden iğirliği ölçemden eşip ketken, iştahası yakşı bulmağan kişiler köprek mansı buludu. Yürek ritmi dairesi, yani 180 yaş 10'dan 180 yaş aralığında kontrol kılınsa, yani selpel demi sıkılış, yürek soğuşu tezleşiş altıgi yesi buludu. Kıyapti doğru buluş gerek. Başını kötürüp kökrekini keriş, mürini arkağı keriş, bedenin yukarı yerimi tüptüz buluş, imkaniyetinin barıca umrutku törükini yukarı sözüş, sağırıqı küçep putna aldığa hareketlendiriş, bilekini aldı kaynıge tabi tevritiş, dairesi muapıq buluş gerek. Manganda azraq uşaq hareket kılış gerek.

yaxşılaydı. Lekin nurgun kişi şigil yolda manganda xuddi vazifini orunlagandak aldırap tinep mansa puta asalla zaxmilinidu. Toğru usul. Ayağını salgandan kiyin aldı bilen girvekte turup maslışış. Andın asta asta desep çıkış. Her bir kademde taşni put yayı ve ökçüge toluk tek güzüş. İğirlik merkezini astı yötkeş. Selpel sancıp ağırgandak his kılış. Ama berdaşlık bir elgidek dairde buluş. Deslepte 2 minut mangandan kiyin tedirici 5 minutku uzartış. Eğer məlum cay bək ağrısa, maskeladığan bədən qısmı da məsli barlıqını çüyəndirdi. Diabet bimarları və put yarısı barlarının sınav bir qışığı bulmaydı. Bugün şiğil yolu uçurab qalsınız, ayğınızını selib bir neç qədəm asta minin. Tapınınız ravallışıb, bütün bədiniz yeniklap qalıdı. Təbiyyət, layihəligən uğlaş üskünüsüge bir pulmu xəjliməyisiz.

Radio anlıqçılar, əmdi hava raydın məlumat anlattımız. Ürümçide hava uçuq bulup, kiyim bulutlanıdı. Temperatura 9-24 Celsiya gradus qıca. Altayda azraq yamğur yığıp kiyim bulutlanıdı. Temperatura 2-10 Celsiya gradus qıca. Çöçekte hava uçuq. Temperatura 4-17 Celsiya gradus qıca. Gulcuda hava bulutluq. Temperatura 11-29 Celsiya gradus qıca. Bortalada hava bulutluq, temperatura 7-24 Celsiya gradus qıca. Qarmayda hava uçuq, temperatura 11-25 Celsiya gradus qıca. Koytunda hava uçuq bulup kiyim bulutlanıdı, temperatura 7-27 Celsiya gradus qıca. Şihansada hava uçuq bulup kiyim bulutlanıdı, temperatura 10-26 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava uçuq bulup kiyim bulutlanıdı, temperatura 9-27 Celsiya gradus qıca. Kumulda hava uçuq bulup kiyim bulutlanıdı, temperatura 11-31 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava uçuq bulup kiyim bulutlanıdı, temperatura 20-36 Celsiya gradus qıca. Korlada hava bulutluq, temperatura 17-30 Celsiya gradus qıca. Aqsuda azraq yamğur yağıdı, temperatura 15-29 Celsiya gradus qıca. Atışda azraq yamğur yığıp kiyim bulutlanıdı, temperatura 18-32 Celsiya gradus qıca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 18-33 Celsiya gradus qıca. Xotanda hava bulutluq, temperatura 19-35 Celsiya gradus qıca. Ürümçide hava uçuq bulup kiyim bulutlanıdı, temperatura 9-24 Celsiya gradus qıca.

Hürmetlik radio anlıqıcılar programımızın Yasanmay Kelgin namlıq naqşını köngül aramınlağa sunuş bilen ahırlaştırımız. Qeniyam sabo ahırıq naqşıdın hemimiz birlikte bəhər alaylı.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programı boyunca anlatış bəduq. Yaqtırp anlığının lağı rahmet.

0: Şinjandaki yeniliklar.
1: Devlet yolu 577. taş yol liniyası Cın Gülcün nahiyesi taş yol turunu 6. ayının 30. günü tamamlaş planlandı. Gülcün'ün otomobil haydab Ürümçi'ye berişte kensayına aylanıp yürüş acizsiz. Hazır bu turunun top taş kuruluşu tamamlandı. Bütün liniyadaki köyrük tonullamı tutaştırıldı. Kuruluşçular belgisiz kısızıp maşina elektr əslihalarını ciddi kuruşturuvatudu ve tanşavatudu. Bütün liniyadaki tızgınlaş karakterlik kuruluş Borbosun Allahide Çon Köyrükü'nün köyrük yüzü kuruluşu tamamlandı. Kuruluş işçileri ahırlaştırış hizmetini işlevatudu. 9. növetlik Cungu Asya Avrupa Körgezmesi'nin elektronluk bileti növette turda setilişki başladı. Ama Asya Avrupa yığın körgezme mülazime subsi Veyşin əbçisi Katarlıq şekillerde bilet setiviliş məxsus rayonuğa kırıp elektronluk bilet setivalsı buludu.
2: Tianjia rayonunun yadırılık bölgesi Longchuan köçesine selindiğin köp kavetlik binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kadar boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, gün nuru yakışçıydı, amivi kölüme küçük, paydınışkı bulduğun kölüme çok. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tianjia'nın birinci numaralık turalgı rayonu makallaştı. Tianjia'nın birinci numaralık turalgısının öy setiş kızık liniyesi 0991-556-99-99. Şinjan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şütin Apitalı'nın 6-0 pilos nusqisi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
4: Saat 8:20'de Sılu Şütin Apitalı'nın 6-0 pilos nusqisi yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
5: Saat 9:20'de Sılu Şütin Apitalı'nın 6-0 pilos nusqisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurlardın haberde bolalaysız.
4: Saat 11'de Sılu Şütin Apitalı'nın 6-0 pilos nusqisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıqçılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
5: Saat 13:20'de Sılu Şütin Apitalı'nın 6-0 pilos nusqisi yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cugulamını Numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılsız.
4: Saat 14'te Sulu Şütin Apteytalı'nın 6-0 plus nusqisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Şütin Sodi Şerçisi'nin Şinjan'ın özgüçü soğuklarını halgan çabı seti alaysız.
5: Saat 16'da Sulu Şütin Apteytalı'nın 6-0 plus nusqisi yeniğinizdeki ilgilik tikleş hemrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bosa Sulu Şütin Apteytalı yardım verdi.
4: Saat 17:20'de Sulu Şütin Apteytalı'nın 6-0 plus nusqisi yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
6: Saat 19:20'de Sulu Şütin Apteytalı'nın 6-0 plus nusqisi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
7: Saat 20:20'de Sulu Şütin Apteytalı'nın 6-0 plus nusqisi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
8: Saat 22:20'de Sulu Şütin Apteytalı'nın 6-0 plus nusqisi yeniğinizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkka hemrah bulup ekşip çınıksız.
2: Sulu Şütin Apteytalı'nı çürüp serkıl mazmunladın huzurunu.
9: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
10: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
9: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
10: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
11: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
9: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdu. azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
10: Şincan Radyo Televiziye Stansisi Radyo Haberler Merkezi Uyghurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, randar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, randar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bi evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Cunhua medeniyeti evlatlı evlat devamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaklarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp randar yögümü resim kebi manevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlatlı evlat devamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Yarkın isim.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sayfamızda Abdunum Rayılık Emgek Namuncisi Şev Ticiyen bilen tanışımız. Onsu nahiyesi işlemci yesedeki itizliklerde zamanvi parnikla kuyaş nuru da çaknap durattı. Parnikta şoklu mayısları yap yeşil bulup lazla şaklarına lık dolgan. Dehkalla mayısı yetiştiriş bilen aldıraş idi. Hayati küçük dolgan bu menzerini 80-ci yıllarda tuğulgan yeni dehkan Aksu Yihun Yeziklik Terakya Çeklik Şirketinin baş direktori Şau Tijen'den ayırıp kargılıp olmaydı. 10 yılda o Yeziklik Teknikiden dehkallarının kırmını aşırışkı yetekleydiğen 5 başlamcısıga aylanıp, pen teknika arkalık Yeziklikini güllen

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idare kılış gözniki.
1: Ebedi emirlik melodiyası.
0: Emde anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
1: Hürmetlik radyo anlıqıçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programmasını anlayışanlarını karşılığımız, ben Riyas Etçiyan Aynur Mehmet. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqı Sılıvşıtin aboneçilat terminalada maskadamda anlatılıdı, hem de her vakit kayta anlıqılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mındaq mezmula boyunca altış birimiz. Kanun haberleri sahibimizde yeniden tüz düş kırgızılgın öğrenmişini tizimlaş nizami yolu koyulğanıga bir yıl boldı. Memleket boyunca sırtta guaknamı tarqıtış noktasıdan 1330'a kuruldu. Merkez ekologiya muhitni qoğdaşını nazarat qilish korupsi Abdunum rayonga 6-cı türkümde ammının arziyat paş qilish delosadan 46'ni becerişki tapşırdı Katarlı haberlerini anlayısla. Dilo ve kanun sahibimizden yeni optimobil setibilip 3 gün bolğanda soğulup ketip, kımmete çüşüp ketip ziyan tartsa tölemge erişelemdo degen dilo misalını sözlap berimiz. Amma üçün əməli işqilip beriş sahibimizden təptiş bilen muressa udullaştırılıp, qilin muz yerip taşlandı. Cinayişla boyuca yaraşdırış kişilə kalbini ıllıp deydigen məzmun deyiqtanladı boludu. Hürmetli radyo anlıqıçılar, Qinam Sadiqtanla bugünkü kanun sizge hemrah programımızdan təpsili məzmunlardı bolsun. Kanun xəbərləri. Yeniden tüzdüş kırgızılgın öğrenişini tizimlaş nezami 2025 yıl 5 ayının 13 günü yolu koyulğandım buyan, her kaysa caylar cemi 682 min cübnün öğrenişini tizimletişini memleket boyunca bir tutaş becerip, 247 mini başka cayda arxıp yötkep becerilip, amının başka cayda beceriş ihtiyacı kandırıldı. Tanıştırılışca, Xalq İşlər Ministerliği, Gon'an, Səhiyyə, Sağlamlıq Qatarlıq tarmaqlar bilen bolğan alaqa və həmkarlıqını küçəyitib, tarmaqlar birleşib, hərkətliliş mexanizmi ornatıb, öylünüşünü tizimlaş, tuğutunu tizimlaş, nopustiki öylünüş əhvalını özgərtiş, ərxutunun nopusunu yötkəş Qatarlıq köpxil işlani birləşdirib bir işqə aylandırğan. Şunun bilen bile, caylanın memuri işla supsi bilen tarmaq supsini öz ara tutaşdırışını küçəyitib, memuri işla mulazmət tərtibini əlalaşdırıb, elektronluq guaqnamini öz ara etiraf qılış, torda birləşdirib ıltımas qılışını yolu qoyub, amının iş becerişdə bir qitim ıltımas qılış, bir qitimdili becerişini umumüzlük işqa aşırışıqa yetekçilik qılğan. Tapşırdığan materialni 10 metri nusqıdın ən az bolğanda 3 nusqığa azaytıp, beceriş müddetini ən qısqı bolğanda şu günüla becergeli boludağın kılgan. Öyleniş, aile, yetekçilik kılış mulazmet sistemisi kuruluşu cahette cayları öyleniş, aile, yetekçilik kılış işhanesinden 4747'ni kurdu. Nahiya derecelikten yukarı öyleniş'in tizimlaş organları öyleniş, aile, yetekçilik öyü bilen tolu kaplaşını işe aşırdı. Memleket boyunca öyleniş, aile işlerge yetekçilik kılgıçıları 18 mangı.

0: Ektatış, bilet taşlaş, talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetler arka arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsıtınız ba?
1: Yoklumudun ıssınız, körsünüz, mezmun avasınız, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
0: Solution Aptitali 6.0 pilosunuz kısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
2: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp erdi. Yazıkını közü yumup aşkıca süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
0: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asallı kozgutudu.
3: Solution Aptitali 6.0 pilosunuz kısıda halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
4: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivasit görüstüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
3: Mezelik taamla, yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı girişeleysiz.
4: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı Solution Aptitali 6.0 Plus nuskisi turmuşunuzu rendarlık doldurup, seferinizge hamra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarının Solution Aptitali'ni çürüp, serhil mezmulladın huzurunun.

Dilo ve Kanun. Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu sahibimizde yeni optimobil seti verip 3 gün bolğanda soqulup ketip, kımmeti tüşüp ketip ziyan tarsa tölemge erişelemdo degen Dilo misalını sözləp berimiz. 2025 yıl 5 ayının 29 günü Ho 2 saydigan kichik tipdiki avtomobil bilan Yan 2 saydigan kichik tipdiki avtomobil soqulib ketib, ikki tarafning avtomobili ziyan quchurgan. Qatnash saqchi tarmoqi Ho 2-ni hodisa to'liq javobgarligini ustiga oladi. Ya'ni 2-ning javobgarligi yo'q deb bekitgan. Ya'ni 2 saydigan avtomobil 2025 yıl 5 ayının 27 günü sotib olingan. Ya'ni avtomobilni elib 3 günü hodisa yuz bergan. Hadis yüz bergenden kim bu avtomobil remont kılınıp bulgan. Malum soğrı şirketi 24.283 remont hakkını yan x'ki tölep bulgan. Avtomobilni remont kılış harajetide tölemge erişken bulsmu, lekin yan x yeni avtomobilnin hadisi sebebiden kımeti tövellep getdi dep karab, 2025 yıl 8 ayının 5 günü Şinjan Qorğas Nahiyeli Xalıq Sot Mahkemesi dava kılıp, Ho x'nin avtomobilnin kımeti tüşüp getdi zeynini tölep berişini teşebbüs kılgan. Birinci sot kılgıcı sot mahkemesi sot kılıp mındaq dep karagan. Ali Xalıq Sot Mahkemesi'nin yol qatnaş hadisi ziyan tölem delolların sot kılışta kanunun tatbiqlaşqa dair bir qancı mesele toğırsızdaki izahatının 12. maddesi da gerçi motorlu qatnaş vasısının kımmeti tüşüş zeyni tölem türü kılınmıgan bolsumu, lekin motorlu qatnaş vasısının kımmeti tüşüş zeyni çoğum tölemge erişelmeydiğalıqıdan derek bermeydu. Avtomobilnin kımmeti tüşüp ketdi zeynini töleşte ehtiyacan pozisiya tutuş, prinsip cahattin kolmaslıq gerek. Lekin az sandiki alayda çekidin aşkan ahvallada muvaffaq tölem berişini oylaşıqı boludu. Bu deyloğu çetişliq avtomobil, avtomobilni seti bilip, 3 günüla bu qitimka hadisi sebebiden buzulgan bulup, seti valgan vaxti bir qadar qısqı bolgan yeni avtomobil hesablanıdı. Yürüş musabısımı bir qadar az. Onun üstüge yeni ikisinin avtomobilinin buzuluşta hiç qanda hatalıq yok. Avtomobilinin bexatarlikke haydash iqtidari tövelleydi, qamatımı körnerlik tövelleydi. Üçüncü taraf bahalaşı aparatının bahalaşı arqılıq bu avtomobilnin kımmeti tüşüp ketdi zeyni 17.800 yuan bolğan. 2025 yıl 12 ayının 29 günü birinci sot kılğıcı sot mahkemesi Ho X'ni yan X'ke avtomobilnin kımmeti tüşüp ketdi zeyni üçün 17.800 yuan töleş toğırsıda hüküm çıkarğan. Ho X qayıl bulmay 2026 yıl 1 ayının 12 günü Şinjan Uyğur Avtonom Rayonluq Yuqori Xalıq Sot Mahkemesi El Qazaq Avtonom Oblastlıq Şöbesi'ye narazılıq arz sunğan. İkinci sot kılğıcı sot mahkemesi mındaq dep qarğan. Ali Xalıq Sot Mahkemesi'nin qatnaş hadisi sadır kılğan avtomobilnin kımmeti tüşüp ketdi zeynini töleş meselesi toğırsıdaki təklifke bergen cevabı da hadisi sadır kılğan avtomobilnin kımmeti tüşüp ketdi zeynini az sandiki alayda çekidin aşkan ahvalda muvaffaq tölep berişini oylaşqı boludu. Bu deloda deloğu çetişlik avtomobil setip alğan vaxti bir qadar qısqı bolğan yeni avtomobil bulup hadisi sebebiden avtomobilnin aldı yüzü, çoğun limi, şehli özgürüş, qatarlıq muhim orullar ziyan quşırap, avtomobilnin şiltiliş vaxti qısqırap, yolga çıqanda bexatarlık yoşurun xavpi saxlanğan. Gerçi remont kılıngan bolsumu lekin muqarar halda avtomobilnin kımmetige bir qadar çoğun təsir körüstüp, bu motorlu qatnaş vasısının soda jarayanı da bazar etirap kılış daretisinin tövallap ketişini keltürüp çıkargan. Yakında, işkin sot kılgıcı sot mahkemesi narazlıq arzını rad kılıp, əsli hükümni küşke iki kılış yaqıda hüküm çıkardı. Programının torda hem türkü buluş məxsus rayonu içildi. Eğer sizden bu mesele soraydığın kanun meseleleriniz bulsa, Slushi Ting aboneçli terminalını çürüp, programda hem türkü bulup söz kaldırsanız buludu. Programının texmi köp esil məzmulları Slushi Ting aboneçli terminalı da. Eğer kanun meseleleri haqqıda mesele sormakçı bolsanız da oyun əbdisini çürüp, başbattan Güli Şo Şinjan, yani Güli'nin Şinjan hikayesi namıdiki doyun numarını koşu velip söz kaldırıp, biz bilen hem türütkü bolsanız mı boludu? Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prinsipi.

0: zincirini uzartıp koyu göğsünü parçalaş. Pişik yemeklik ya ki temlendirip tayarlaş katarlık inçke pişiklaşını terakki kıldırıp destlepki yezi iyilik mahsulatlarını koşulma kımmeti yukarı tavarga karıp tipini özgertişke türtke buldu.
1: Morin ayesi Meiji Shen yezi iyilik has mahsulatlarını pişiklaş karhansının mesulü Yang Bin mundak dedi. Karhanımız ölçemleşken göç mahsulatlarını pişiklaş seyik kurup temlendirilgen koy göçü, kurutulgan koy göç katarlık yürüyüşlük mahsulatlarını tetkik kılıp etip bazarga silip elektronluk soğut bivas körsütüşü, tor sırtıdaki körgezme katarlık köpkül yollar arkalık bazarını kenaytıp Mori göçünü bütün memleketinin erkaisi caylarındaki pukralarının tamak üstülüge kürgüzdi.
2: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hürmetlik radio anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlaşanlarını karşalımız.
0: Qadirlik dostlar, Gülünüvatkan yez kentlerge nazar sahibimizden ahırda Mori'nin Vuji Tohosi ekologiyelik bakmetçilik doğrusu da sözlep yerimiz. Mori nahiyesinin Bostan yezisi Yerkabak kenti Sancı Oblastlık Ormançılık Otlak İdarısının kentte turuşluk hizmet etirtinin delcayda yarı yülek buluşu bilen Vuji Tohosi bakmetçilik türünü paal kirgüzüp, has bakmetçilik terakkiyat süpüsü berpa kılıp, kent kollektif iktisadının süpütünü östürüp, önümünü aşırışka küçülük hareketlendirgü güç küç koştu. Şundakla kent ahalalarının beyiş yolunu kengaytti.
1: Yerkabak kentindeki Vuji Tohosi bakmetçilik bazısında top top Vuji Tohosi meyvelik derekler arzıda erkin uzuk izdep yürettik. Oynava tatlı. Әсілі экологиялік бақмышылық әндейсі Вуджи Тохосы көшінің сүптінің чын тәмінің өзгечі болушығы капалатты қылыпты қалмай, яна Вуджи Тохосы тұқымының тәркібіде көп қыл ұзықлық тәркіптер мол болуш имканетік еге қылған болып, базарда нағайты алғышқы ерішті. Бостан есі Екабақ кәндедегі Вуджи Тохосы бақмышылық басының қызметтісі Әбу Қасым мұндақ тұныш тұрды. Bu biz tunji türkümde kirgizgen Vuji Tohosi, pat arda tuxum tuğuş mezgilige kirdi. Bizning kasb taraqqiyotga bo'lgan ishonchimiz to'lib toshdi.
0: Kent aholisi Rehimgul Mehmet mundaq dedi. Men ishkimiz oldidagi Vuji Tohosi baqmachilik bazasida ishlayman. Ayda 3000 yuandan ortiq kirim qilaman. Ham pul topalayman, ham oilamdagilarning holidan xabar ola olaman. Sirtqi chiqib ishlaganga qaraganda texmi qulaylik, texmi xotirjam.
1: Egilnishda Yerqabaq kentida Vuji Tohosi baqmachilik bazasi qurilgandan keyin har yili kent kollektiv iqtisodiy kirimni 50 ming yuan muqim oshirishga turtki bo'lib, mushu kentdagi 10 necha eshinchi amgak kuchini qabul qilib ish qo'rlashtirib, kent kollektivining kirimini oshirish kent aholilarini bejitdan iborat qo'sh foyda elish nishonini haqiqiy ishga oshirgan. Yerqabaq kent partiya yachikasining shujisi Qastir Shashu mundaq dedi. Nöbette bazıda 1500 Vuji Tohosi bekliyip atıdı. Cemi 40 bin yuan meblağ silinip bekip ay kılıç nisbeti muqum alda 98%'nin yukur boldı. Kiyinki mezgilde biz tordu bivastı körsüş katarlıq şekiller arkalıq setiş yollarını kenaytip Vuji Tohosi tuxumu katarlıq mesbatlarını noktalıq kenaytip teximi köp dehkan çarpışının kirimini aşırışka törtkü buluşunu pilalıdıq.
0: Mori nahiyasi başlamçı karxana kooperativ bakmachilik bazasi dehqan oilasi birlashtirilgan manfaat chetish mexanizmini sijil takomillashtirib mukammallashtirib dehqan chorvachilarni beqish pishiqlash setish butun kasb zanjiriga puxta singdirib kasb taraqqiyotining foydasidan o'rtaq bahriman qilib kirimni muqim sijil oshirdi. Növbette bütün nahiye bu yetçe dehkallar kesbi kooperatifi 360'a. Dehkan ailelerinin kooperatifka aza buluş nisbeti 62%'ke yetti.
1: Morin ailelik yezi egilik yezi idarit partiya grupsinin mavin şujisi idar başlıkı Li Yumin mundaq bildirdi. Morino yesi siyasat orqaliq yo'lash bilan pan

0: bir can, bir nefesnin mi kançılığan ilgisi var?
1: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılap otomobil heydep bir mançılığan bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
0: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
1: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğu dikmeydisiniz, katnaş kaydısıge anlık rayı kılın.

0: Kaltız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo anlıkçılar. Yakın yıllardan bu yan hoşuna yiyesi mevken öz cayının at bakmıçılıkı en evzellikiyi koyup at sütü kesmenin yoşurun küçünün çoğunkır kızıp en evi çarpıçılık kesmenin tipini özgertip derecesini öz türüşkü törükü bulup at sütünü dehkan çarpıçılarının kırımına aşırıp beyişliki altın işçimliki aylandırıp yezi kentlerini umumüzlü güllendirişke kesip kuvut koştu. Әмде қалыс бейш махирлары сәйіпіміз бойынша көпшілікке хоштына иесі шынтара иесі болсын чағын кентінің кент ағалысы пакчик айлысының ат сүтін тұныштырмыз.
2: Яқында хоштына иесінің шынтара иесі болсын чағын кентідігі ат сүті бақмычылық басысы да бақмычы пакчик ең ат сүті сегіш білін алдыраш болды. O maharet ki pişkan hem estaidil bulup at sütünün pakız yeni buluşuğa kabaletlik kaldı. Oylunun hem yeridin at sütünün koyuk sap kuşiydi tarılıp durattı. Has bakmacılık durmuşu barğansırı kaynam taşkallık çümgenliydi.
1: Hoştuna iyisinin at bakmacılıkı uzak tarıkkı yige. Bu caydaki atlarının maslışçalıkı küçlük, süt menbesi elasifetlik. İşlep çıkırılgan yeni at sütü Kimizde uzukluk mol, temsap bulup, şu caydaki amma ve her kaysi caylardan gelgen sayıcılarının çoğunluğu yaktırışıqı erişti.
2: Xeridar, Jo Siyu mundaq dedi. Yeni at sütü içiş üçün, mən ətdigin saat 8'den aşkandılığa yetip geldim. Dostum bu yerdeki at sütünün təminin yaxşı, xoruç koşulmağallıqını tavsiye kıldı. Mənim bədənim acizraq. Uzaq müddət içib bədənimlə təngçəşini oylavadı mən.
1: Bu yıl 53 yaşqı kirgən pakçıqının at bakmıçılığı bilən şüğullun vatqınığı köp yıl boldu. Bu məzgildə yez bazar və çarımçılıq tarmaqlarının yar yülək buluşu itəkçiliki də o ən-ənəvi tarqaq beqiş əndisinin çörüb taşlap, nəsillik at kirgözüb, ölçəmləşdirib beqiş texnikisini umumlaşdırıb, tarqaq bakmıçılıq ailəsinin tədrici halda şücaydı ki, bakmıçılıq çox ailəsi aylandı. Pakçik mundaq dedi. Növətdə bakmıçılıq meydanında 300-dən artıq at beqilvatqan bulub, dəl süt payda buluşdun yuxur pəli məzgili. 10 baytaldın künügə 15 kilogramdın 20 kilogramqıcı süt seyğılıdun. 200 mililitr yeni at sütünün seyitliş bası 20 yuan. 1 kilogram qimizdın seyitliş bası 80 yuan. Künügə 30 hesablan 20 nəç adam kilodun. Künlük kirim 500 yuandın 1000 yuangıcə. Məsulat yıl boyu ehtiyacın qandırılmaydı.
2: 2019-cı ili Pakçik siyasetinin yolu işçidə atçılıq şirket qurup, tarqaq baxmacılıqdan köləmləşkən, qeyliplaşqan ticaretki qarab tip özgərdişini işqa şurdi. Şunun bilən billə şucaydaki baş kent ahalısının yakın ətrapda işqa uğurlaşıb, kərimini aşırışıqa törtkü boldi.
1: Bosun Çağan Kenti Partiya Yaçekisinin şucisi Kent Ahallar Komitetinin müdiri Sanji Jab mundaq dedi. Şihe yolu köl aylanma yolda katnaş başlangan dinkin biz liniye boydaki sayat baylıqı tayınıp at sütü mesulatlarını kenaytuk. Nöbette setiş yolu in tayın mukum boldi. Kengi kademde kent bu karxanı başlam çıkılıp

0: bütün kentin açlık kesbini terakki kıldırıcı törtkü bulup, bütün rayon sayayitigi birleştirip, seyitiş yolunu kenaytip, kent ahalarının kırmına aşırıcı sizil törtkü buludu.
1: Yakınki yıllardan boyan Xoşt nahiyesi, xas atçılık kespini seçili küçeytip, bakmacılıkni yakki köpeyçitin süt mehsulatlarını pişiklaş, medeniyet sayahatini hiskilişini köpkıl uzartışka türtkü bulup, kesp zencirini üzliksiz uzartıp, koşulma kımmetini aşırdı. Kiçikine at sütü, hem şocayının en enevi bakmacılık medeniyetine varıslık kıldı, hem dehkan çarabıçlarının kırımını mukim aşırıştı ki, xas tövrük kesipge oylanıp, yezi kentlerinin yukarı süpetlik terakkiyatı üçün kesip asasını mustahkemledi.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anlıqçılar qaltısı 5 mahirleri seyipimizin davamlaştırımız. Yakın kımazgilde Cimsar Nayısının Dayo Bazırdaki Suşı Gülgiya Üstürüş Kespi Kooperatifinin parınaki illiqliqqa hayati küçük tolgan idi. Teştek teştek güller ertlik tızılgan erkıl üsümlükler yap yeşil idi. Gülgiya tallab seçilişik gelgen xiridarlarının ayığı üzülmeydi. Gülgiyahlar bük baraksan özken, ailler beyğan kent güllengen, yezi kentlerini umumüzlük güllendirişinin yögümü resmini sızıp çıkılgan idi. Emdi Cimsar Nayısının Dayo Bazırdaki Suşi Gülgiyah Öztürüş Kespi Kooperatifi'ye berip, kooperatifinin mesulü Ma Yücov Öztürgen Gülgiyahlarını körüp bakaylı.
2: Parnikka kirgende güllerinin hoşçaydı, dömakka urulup durattı. Erkıl güller poraklap içilgan idi. Bir tarafdan kooperativning mas'uli Mayucho yon telefonda bevosita ko'rsatib mol setayotgan bo'lib, to'rdoshlarga gul sorti, kundalik asrash mahoratini mohirlik bilan tanishtirib o'tadi. Bevosita ko'rsatish uyida maslahat so'rash, zakaz uchori uzilmaydi. Yana bir tarafdan xaridorlar tashtakda o'zi yoqtirgan gulga yoqlar, tashtaklarni ko'ngil qo'yib tanlab o'tadi.
1: 13 yil ilgiri Mayucho Dayo Bazırının tabii kelimatı ve coğrafiyelik muhitiga tayınıp, 3 parnikni jallandırıp, 20 çıxıl gülgiya sortini yetiştirip, gülgiya ve tamaşa köçit kəsbinin tərəqi qıldırdı. Mayucho mundaq dedi. Dayo Bazırının tıpırqı intayın munbet, coğrafiyelik kelimatımı intayın yaxşı. Keçi bilen kündüzün temperatura pərq çoğun, gülgiya östürüşke bək maz kilidu. 3 parnikta 10 mın tüptün artıq gül 18 xil sort bar. Sencavmi, Tianzhukui, Piaoxiang, Tung, Lanxuehua asas kılıngan.
2: Xeridar Hı Yen mundaq dedi. Mən daim bu yerge gelip gül seti valimin. Güllerinin sortu köp, özşimu yaxşi, bahası ersin. Yana mana gül bekiş usulu doğrusta köngül koyup yetekçilik kılıdu. Meyli öyge koyup koysam, ya ki dostlarımga soğuk kılsam, nahaydi muhabbaq. Bu güllerini görsem, kaypiyatımı nahaydi yakışı bop kılıdu.
1: Yakın yıllardan bu yan kooperatif Dayo Bazırının tıpırak, yorukluk ve kelimat çaraytığı tayınıp, has gülgiyah öztürüş kəsbini çoğun korlaştırıp, kırımlı aşırış yollarını puxta kadem bilen kenaytıp, tor sırtada top setiş, tordu bivastı setiş, işqa orlaşqa törtkü buluş birleştirilgen köpkül tərəqiyat yolunu muhabqiyyatlık açdı. Tor sırtada kooperatif etraptaki nahiye şehirlerdeki gül dükkanları, toy mürasim şirketlerinin uzak müddet ala süpetlik gülgiyahlar bilen təminləpli kalmay. Yine nurgun sayacını şik aldığı kilip tallab seçimleşki gelip kıldı. Torda bivas kürstüş, elektronluk sodistin paylanıp bütün Şincan'daki seçiş yollarını açtı. Gülgiyahlarının seçiliş miktarı sıcıl açtı. Şunun bilen bile kooperatif etraptaki kent ahalarını yakın etrapta işleşki gelip kıldı. Gülgiyah, perviş kılış, teştek tikiş, çataş, orap kaçlap, mal seliş, katarlık iş oruları bilen teminlep, kent ahalarının kırmını aşırıp bir işe hakiki türkü bu oldu.
2: Mayucho mundaq dedi. İlgiri güllerimizni asaslıqı öz cayımızda satattık. Yılda 30 min yuan etrapada satattık. Hazır doyun supsi elektronluk sodası arqılıq yılda 100 min yuan kırım kılalayımız. Gülgiyah ıqtisadi yezi kentlerini güllendirişdiki yaxşı yol qaylandı.
1: Yakın kıyılarını buyan Cimsar Nayesi kəsb oralaşdırmasını sicil əlalaşdırıp, Gülgiyah, köçet, yemeklik, zemburu, qatarlı xaz kəsblərini zor küçbilən yüləb, siyaset cəddin mayilleşiş, məbləq cəddin qollaş, texniki umumlaşdırış qatarlıq tədbirlər arqılıq, dehqanlarını küləmləşkən, ölkəmləşkən kəsb tərəqiyyat yolu minçqi təklədi. Bütün ayının xaz tarixçilik külmü 100 min modun yuqur buluşunu muqumlaşdırdı. Bunun içində türlü köçət öz türüş külmü 7200 modun eşib, 60 neçə türünü öz içik aldı. Yıllık köçət məsulat miqtari 52 milyon 720 min tüp بولوب، عمومی مسئولات قیمتی 104 میلیون یوانگی یتتی.

Yakında Şincan Ormançılık Peller Akademiyesi ötküzgen Toşkan Zedik Kespinin yukarı süpetlik terakki kıldırış bu iç akademiye bilen karhalların uzunlaştırış söhbet yığını Ürümçü'de geçildi. Yığında pen teknik arkalık kum kespigi küç koşuş akademiye bilen karhanı mazlaşıp aylandırışın ilgiri sürüş baş temi kılınıp pen tetkikat mutakasileri ve karhanı vekilleri toplanıp nek meydanda stratejiyelik emkarlık gelişim imzalanıp Şincan'ın Toşkan Zedik Kespinin yukarı süpetlik terakkiyatı küç pen teknik kuvvet koştu. Tetip görüş halkısı da Şincan Ormançılık Peller Akademiyesi tetkik kılıp açkan Toşkan Zedik Çılan Çeyi. Şikerlengen miyve, yumuşak kempit katarlık inç pişiklangan mesulatlar merkezlik körgezme kılınıp özgüç temi ve mol ünümik karhanı vekillerinin maktışı girişti. Yığında köpligen karhana Şincan Ormançılık Peller Akademiyesi bilen kilişim imzaladı. Yığın sortunu tallap yetiştiriş, tekniki tetkik kılıp içiş, ölçem bekitiş ve neticilerini aylandırış katarlık cihetlerde çoğun hemkarlaşıdı. Bu kıdımkı söhbet yığını pen tetkikat karhanı kesip birleştirilgen daimli odullaştırış süpüsü berpa kılıp, pen tetkikat neticilerini emelileştirüş kollanışını tezli tutu. Toşkan Zedik'i Şincan'ın has kumlukta üsüdüğen doğruluk üsümlük bulup, ekologiyanın tüzeç ve iqtisadi kırımını aşırıştın ibaret koş kımmetki iyge. Nöbette Şincan'da süni usulduk ulangan Toşkan Zedik külümit hakminen 1 milyon 400 milyon muhakkiladır.

Yaqında Anar Danisi Donqisi Memleketlik Cungoça Çelişiş Yaşları Levhet Alışış Musabıqsi Saven Şehirlik Medeniyet Sayahat Merkezinin Vasketbol Sarayı'da başlandı. Bütün memleketteki 30 neçe ülke, Abdonom rayon, Bevasta Qarashliq şehirden gelgen yaş çelişçiler Savenge cem bulup çelişiş arkalık dostlaşıp maharet cehetten musabıqlaşıdı. Yakında Abdonom rayonunun çarvetçilik bakmıçılık mütexessisler mülazimet kollektibi Turpan şehrinin Etiqut rayonu Aydın Gölbasırı'a düşüp udullaştırış mülazimetini kanat yaydırdı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdum, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
2: Şalının görüşke ayrılışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga ayrılışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Daş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kota. Ne oldu?
5: Ne miyiniz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne miyiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakıştı.
4: Dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydiganda telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi kançılığan ilgisi var?
4: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydab, bırmançılığan bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməyidirsiniz, qatnaş qaydısı

0: Şincang Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincang Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, yakşımısıyla. Şincang Haberleri programımızını anlaşınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 19. günü, Seyşembe. Avallı havar ayıgı nazar seyilip bakaylı. Bugün keçidin ət gündüzgeçe Altay vilayetinin şimali ve şerqini, Aksu vilayeti, Bayanqulun oblastı, Kumul şehri Qatarlıq caylarının kısmen rayonlarda azıraq yamğır yağıdı.
2: Ürümçi şehirde bugün keçidin ət gündüzgeçe ava bulutluq bulup keyin içildi. Tövün temperatura 8 Celsiye gradus, yukarı temperatura 20 Celsiye gradus buludu.
1: Endi, bu kitimki programımızın asası mezmullarını tanıştırımız.
2: Şincan, medeniyet bilen sayahatçilikten çoğunkur yoğurma tereqiyatı türkü bulup, medeniyet sayahatçilikini ıksatının eşşiği türkü buludgan, ammanın kırımını aşırışını ilgir sürdügan muayim törü kesipke aylandırdı.
1: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçılık Grupisi 10. Türkümde 51 erziye delosini Abtonum rayonunun becerişige tapşırdı.
2: Abtonum rayon kömür kanını akıllaştırış kuruluşu pahalı türkü bulup, kömürçilikten ilgar işlep çıkırış iktidarını kozgatıp, energiya təminatını kapaletlendiriş iktidarını sıcıl aşırdı.
1: Medeniyet yadikarlıklardaki Cunhua Millet Ortak Gevdisi sahipimizde dünya boyunca kuruluş gölümü en çok, saklanışı en mükemmel bulgan birden bir 8 kırlık şehir Tikes bilen tonuşup çıkımız.
2: Ürümçi şehri yeğen yaçı iş qorunlaşqallarını aile doktoru kelişim imzalaş mülazimeti dairesine kirgizdi.
1: 19 bin tal Cunhar Yalu Bilicini Şihu şehirde köpeytip koyup yerildi. Әнді қабарла аңланла.
2: Азыр, ең идея арқылық ең мұсапы етекчілік қылайлы. Тапшырықны әс үшін сақлап, 15-5 жылда жасарат білін алғы елгірләйлі сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Баш шуджи Ши Цзиньпин, мәдәниет білін саяхатчілікні юғырышның ыстықпалы парлық. Medeniyet, sayahatçılıkning yuqori sifatli taraqqiyoti turtki bo'lib, uni to'g'ri kasbga, xalq turmushi kasbiga, baxt kasbiga haqiqiy aylantirish kerak deb ta'kidladi. Shinjang, Jonghua millati o'rtaq gavdisi yangni mustahkamlashni asosiy liniya qilishni chang turib, madaniyat bilan sayohatchilikning cho'nqur yug'urma taraqqiyoti turtki bo'lib, Shinjang yaxshi joyi degan oltin xatlik markani yanimo jilolandirib, boylik afzalligini taraqqiyot afzalligiga aylantirib, madaniyat sayohatchilikni iqtisodning eshig'i turtki bo'ladigan, ommaning kirimini oshirishni ilgir surdigan muhim to'riq kasbga aylantirdi. 5. ayının 19. günü 16. qitimlik Jongu sayahat günü. Şinjang şöbe meydan faaliyeti Gucun nahiyasidagi Jambulaq manzi rayonida ötkizilib, Şinjangga sayahatçı jalb qilish yürüşlük e'tibor siyosati e'lon qilindi. Tadqiqot o'g'ni sayohati nodir nuqtalari va liniyalari tanishtirildi. Faaliyet naq meydanında Sanjo oblasti, Ürümçi şehri, Turpan şehri, Kumul şehri ve Bengtuan'ın alaqdar Şi şehri bilen birlikte Şarkı Tianjin aylanma liniyası sayahatçilik ittifaqını qurup, sayahat baylıqını birleştirip, ömek teşkillep tereqi qilip, küşünü biriktirip, Tianjin'ın aylanıp sayahat qılıdgan uzun musabilik altın liniyani xalqara təsir küşke ige sayahat markısıgı aylandırdı. Sayahatçilik İttifaqı Şarkı Tianjin aylanma liniyasida özara sayahatçı evetish, kirish biletini özara etirap qilishqa turtki bo'lib, sayahatçilarni texmi mukemmel, texmi cho'nqur sayahat ta'siratiga ega qiladi. 5. ayının 19. günü Abdunum rayonidagi joylar rayon madaniyat aloyidligiga birlashtirib, madaniyat sayahatchilik orqali xalqqa naf yetkazish, tashviq qilish, umumlashtirish yurishlik faoliyati o'tkazib, kishilarga vatanimiz tog' daryolarining go'zalligini, madaniyatning ichki mazmunini cho'kmi shaklda his qildirdi. Niya nohiyasi Niya xarabisi, kumluq taşıoğlu qatarlıq süpətlik baylıqını noxtılıq tonuşturup, mədəniyyət sayahatçiliknin hayati küçünü yanımı qozğatdı. Altay bulaydı. Altay kum taşıoğludun paylınıp, 1000 çakırımlıq rəsim koridorda 100 optimobilda öz optimobil sayahati qılış. Altay Qum Taş Yolu Linkiyasidiki Mədəniyyət, Sayaç Şatlıqı Qatarlıq Pahaliyyətlərini ötküzüb, Sayaçlarının optimobil əydigəş, güzəl mənzirlərdin huzurlu şıq türkü bolayım.

0: Mükşeytip, bütün Şincan'ın hatta etrafki devletlerinin milini akiki toplaş, gruplaş, tarkıtış. Mülazmet ünümünü alalaştırıp, tamujundun ötküzüştün kolaylaşışı rakamlaştırış, akıllaştırış arkalı kuvvet koşup, eşya obrudu tənlerkini ünümlük tövbeletip, rıqabet iktidarını aşırış. Kesiplen soğudunun hem türkülükini emeliyleştirip, taşkı soğuda, pişiklaş, çigra halkıgan elektronluk soğudu katarlık kesiplerini yetiştirip ve zoraydıp, eşya obrotu arkalık soğudunu ilgir sürdüğen, soğudu arkalık kesip toplaydıgan yakşı ailini şekillendiriş gerek. Erkin Tunyaz tekşürüp tətqiqiliş davamda söhbət yeğnini riyasetçilik kılıp ecip, Abdunum Rakyolluq Xalq Kurultuyunun vəkili Sünciyen oturgu koygan. Bütün Şincandaki tügün eşya obrot bağcıra yollarının funksiyalik oran bekitmesini qeliplaştırış toğırsızdaki təvsiyanın becerilişigi nəx meydanda eydəkçilik kıldı. Erkin Tunyaz Xalq Kurultuyu vəkilinin toğra və iniq göz qarışını oturgu koyuqallıqı rəhmət etdi. Həm də bunularını görsətdi. Münasibətlik tarmaqla siyasi yüksəklikni həqiqi östürüb, Xalq Kurultuyu vəkillərinin təvsiyəsini texim yaxşı becirişi, becirişdə ünüm yartışı. Bu qitim Xalq Kurultuyu vəkilinin təvsiyəsini becirişini aşkış qılıb, məsil yönlüşdə birini köpki tətbiqlaşdı çıngdırıb, Abdunum rayon zamanvi əşya obrotu kəsbinin yuqur sifətlik tərəqqiyatı küçəb türkü buluşu. Siyaset ünümünü bağlaşını küçəyitib, qaratmılıq tədbir qolunub, tosuq nokta, boğuq nokta məsillərini əstaydil həl qılışı. Zamanvi əşya obrotu kəsb topu bərpa qılışını çördəb, noxtlıq türü quruluşunu tezlətib, rəqəmləşiş, akıllışış səviyyəsini östürüb, əşya obrotunu təşkilləş əndiyisini islahat çağırısı arqılıq əlalaşdırıb, siyasət arqılıq küçəş və islahat arqılıq küçəşini şişqa şürüşi. Siyasi nəticini kim üçün yardımız? Qandaq siyasi nətici yardımız? Siyasi nəticini nemigi tayınıb yardımız deyənini çoğunqur düşünüb iyiləb, Maslaşış, tən hərkətinişini küçəyitib, xizmət birikmi küçəyi şəkilləndirib, diqqətini əşya obrot kar xaldırı aldırabatqan, qeynilibatqan, qəmqılibatqan, arzu qılbatqan işlərgi dair məsillərgi mərkəzləşdirib, dəl mülazimət qılıb, kar xaldarının yenik cabdunub cəngi atılınışı, tərəqiyyatını tezlətişigi türkü buluş gerek.
1: Stansımız qabirdir. Abdunum rayonluq 13-cü növətlik siyasi kengəş daimi komitetinin 15-ci yığını bugün Ürümçidə başlandı. Yığında başçuji Xi Jinping'nin xalq siyasi kengişi xizmetini küçəytiş və yaxşılaş doğrusudaki moyum ideyası, Şincan xizmeti doğrusudaki moyum sözü, moyum yol yorqı, təsdiqi yol yorqının royu çonquru ögünülüb, zıçılaşdırılıb, yeni dəvirdiki partiyanın Şincanlı idarə qılış tədbiri toluq dəlcayda, umumi yüzlük zıçılaşdırılıb, Abdunum rayonluq partiya komiteti siyasi kengiş xizmeti yığını və Abdunum rayonluq siyasi kengiş qurulğanlığının 75 yıllığını təbrikləş yığınının orunlaşdırma təlifi əsasən işqi orunlaşdırışını aldınqı orunqı qoyuş strategiyası çoğunkuru yolu koyup, Cunhua milleti ortak gevdisi kuruluşunu olgu sürüş baş demisi çördülüp, hakimiyet işleri genişildi. Abdunum rayonluk siyasi kengişinin reisi Nurlan Əbilməcin yığınığa katlaştı. Abdunum rayonluk muavin reisi Mokiyat Jarmuhammed təklifki binaen yığınığa katlaştı. Hem de yığının baş demisini çördüp, alaqadar əhvallardan doklat verdi. Siyasi kengeş daimi komitetinin əzası, siyasi kengeş əzası olup 11 adam yığındı söz kıldı. Daimi komitet əzası İlham Osman, Cunha Millet Ortak Gevdisi yığını müstəkəmləşdən ibarət, asası liniyədi çıngdırıb, yokur süpətlik tərəqiyyatı türütkü buluş davamıda işqorulaşdırış süpətini ünümlük östürüş, işqorulaşqallarını muhafıq köpəydişini sıcıl ilgir sürüş təklifi. Daimi komitet əzası Sünşa, Cungu Gomindan İnqilabi Komiteti Şincan Rayonluq Komiteti vakalətən sünni əqil bilən yezigilikinin yuğurumu tərəqiyyatını tez alıqı sürüb, Ali Mektəb Pütküzgəllərinin işqi oruluşuş yeni boşluğunu kenaytiş təklifi. Əza Fərhad Jalal texnik işçilər marifini zor küş bilən tərəqiy qıldırıb, Cənubi Şincan rayondaki əmge küşlərinin toluq işqi oruluşunu ilgir sürüş təklifi. Daimi komitet əzası Cın Cün diqqətini, noxtuluq kişilər topuqı mərkəzləşdirib, türgə ayırıb tədbir qolunub, yuqur süpətli iş quruluşunu ilgir sürüş təklifi. Әза қайнары мұқиет, Аптаным районның әмгекчі шілтішіне, оақыл назарат қылыш башқұрыш сүпісі құрып, әмгекчілерінің оқуқ мәнфәтіні капалетлендіріш тәкліпі. Әза сүнбин, ешіл қанчылықны зор күш білен тәрәқи қылдырып, ішқұрылаштыру сығымыны мұқым кеңейтішкі күш қошыш тәкліпі. Daimi komitet azası Jang Hui, Jungu Demokratiya İttifaqı Şinjang rayonluq komiteti vakalatan raqamlaşdırış arqalı quvvat qoşuş bilan işlep çıqırış oqutışını yuğurışdan ibarat qoş çaq arqalı qozğutup Janubi Şinjandaki emge küşlerinin yuqırı sifatta işqorlışığı türtükke bolış təklifi. Aza Sha Jianxin yo'lash salmoqini zo'raytirib, siyosatning amaliy lishchini ilgir surib, mayiblarning to'liq ish qurilishiga turtki bo'lish taklifi. Doimiy komitet a'zosi Jang Shenglong texnik mahorat jihatida tarbiyalashni yana kuchaytirib, Janubiy Xinjiangdagi amgakchilarning ish qurilishish iqtidori va ish o'rniga moslashish darajasini oshirish taklifi. Daimi komitet azası Liu Tao, 3. sentabr ilmi cemiyeti Şinjang rayonluq komiteti vakalatan muhitini alalaştırıp, supu berpa kılıp, Janubi Şinjangdik ayallarının iş qurulışı, iyilik tikilişini bütün zencirlik alığı sürüş teklifi. Daimi komitet azası Jin Xiaoming, emgek hüttü bazırının tertibini kalıplaştırıp, emgekçilerinin beraber iş qurulışını kapaletlendiriş teklifi verdi. Yığında Avtonom rayonluq siyasi kengashining 2025-yilgi yillik yaxshi takliflarini tanlash natijasi uqtirildi. Avtonom rayonluq siyasi kengash munosabatlik maxsus komitetlarining nuqtaliq tekshirib tadqiq qilish ahvoli to'g'risidagi dokladi. A'zolarga munosabatlik kadrlar ishlari, kadrlarni tayinlash, qoldirish ishlari to'g'risidagi izohat anglab o'tildi. Yig'in mazgirida siyosiy kengash doimiy komiteti tarkibidagilar guruhga bo'linib 4 maxsus temani cho'rdab muzokara qildi. Avtonom rayonlik siyosiy kengashning muavin raisi Fu Shuimi yig'inga riyosatchilik qildi. Muavin raislardan Yang Yong, Abdurayqib Temir Niyoz, Aziz Musa, Liu Huijun, Shu Shenyi, Hasanjon Ahmad, Batu, Wang Guisi, Kulan Saypilqan Başqa atıp, rinçin yığınğı qatnaşdı.
0: Stansımız xəbri. Avtonom rayon bütün məmləkətinin energiya baylıqı strategiyalik kapalat bazısı bərpa qılışını tezlətib, kömürkanını aqıllaşdırış quruluşuğu sıcıl törtkü bulub, kömürçiliknin ilğar işləb çıxırış iqtidarını qozğıtıp, energiya təminatını kapalatlandırış iqtidarını sıcıl aşırdı. Көмірканның ақыллаштырыш құрылышыны тез алғы сүріш, Шинжаның көмірчілікті жедді ішларғы тақабыл тұрш бойча тәминат капалты ұқтыдарыны өстіріш, байлық қабысәлдікіні айландырыштыке ашқұшлық тәдбірі. Нөвәтті, Автоном райондеке көмірканла 10 миллиард юэндін артық мәбләғ селіп, 63 канны ақыллаштырып, отырчы еллік шіләп чықырш ұқтыдарыны 5 миллион 900 мүн тоннадын ашырып, мәмлекет бойча бірінші орында тұрды. Көмірқан құрылышта 107 мәшғулат юзіде ақыл қезішіні әмәлгі ашырды. Шүйру қанчылық құрухи, Шинжан Тияншан қанчылық чеклік мәсулі шіркті құрған, күча оқырбұлақ көміркені 500 миллион юан мәбләғ селіп, көмір қезіш, қолаш, тошыш қатарлық 10 нәчі жәдікі ақыллаштырыш құрылышыны алғы сүріп, сұпыдын тартып, еткізіш, тошыш қыча, әнді ақырқы термейін алғычы болған бүтін зәнжірлік ақыл системі бәрпа қылды. Азыр мәшқұлатчы маусыны еніқ чәксіла 400 метр чоңқұрлықтығы көмір қезіш машинісі компьютер күніп сізге бұйрыққа асасын автоматик мәшқұлат қыла алайды. Шүйру қанчылық құрығы Шинжан Тияншан қанчылық чеклік мәсулі шіркті қабарлышыш бөлімінің башлығы Фэн Шүхой мұндақ деді. Құдыққа 10 мың мегабайтлық санат айланма торы ұлап, қадымларының орныны дәл жайды бекітеш, сыллық көзітіп тізгілләш, үш дәрежі бірліші пәргетлінішіні әмәлгі ашырдық. Үскілеріні бір күніккі білалла қозғытымыз, яки тоқыттымыз. Ашқұшлық қалқыларыны қадымсыз жүріштіріп аттымыз. Көмір қезіш ішлеріміз текімі ақыл, текімі бейхәтер, текімі юқыры өнімлік болды. Аптоном район азырғыча Шарқы Жоңғар құмылдын ибарат 100 миллион тонны дәрежілік ішкі көмір базысы құрды. Bu yıl birinci pəsildi Şincan'dan tömür yol arqılıq sırtkı toşılğan kömür bulturqi şu məzgildikidin 8,10-8% köpəydi. 15-5

0: icra kılıp Avyasiyel Yeniyas'ta yolcular oranının oturucu toşuş nisbeti 86%'ke, aylık en yukarı nisbeti 97%'ke yetip tedirici halda Otur Asya'nı tutaştırdığın Avrupa Asya'yı təsiri görüstüdüğün moyum hava boşluğu tügünüge aylandı. Kazakistanlık yolcu Ceynar Erbol mündak dedi. Tam ucundan ötüşüne ait kolaylıkken, resmiyetlerine ait oğuşluk becerdim. Növetçi ayrı plan köpe etilgendin ki, Cungu'u gelişimiz teyhimi kolaylaştı. İlginizce, Gülce Avyasiya portu arkalık çigradını kırken çıkkalla. Kazakistan, Rusya, Tacikistan, Katarlık. 50 neçi devlet ve rayonunu özü çekip algan bulup, ekskursiya, seyli sayahat, soğudu alakısı Katarlıklarına asas kılgan. Gülce çigradın kırış, çıkış, çigra müdafiye tekşürüş ponkiti vazife icra kılış birinci etirtinin muavin başlığı Lei Xin mündak dedi. Növetçi ayrıplan liniyası sıcıl zışlaştırılgallıktan çigradın kırıp çıkıdıqallığa mokum açtı. Tekşürüş tertipini alalaştırıp yolcularının tekşürüşünü kütüş vaxtını en zor derecede kıskartıp yolcularını kelgen aman tekşürüş tamojinden tiz ötküzüşke hakiki kapaletli kıldık.
1: İstansımız muhbiri Gavman Xuy xabar kılıdı. Bu ilgirgen nomgan Şincan Jongtay Grohi əkli iqtidarlıq texniki özgertiş arqılıq işləp çıxırışqı kuvvet koşup, pən texniki de yığınlıq yartış arqılıq kəsib dəriyetisini östürüşki yitəkçilə qılıp, işləp çıxırış ticaret körsət küçünü muqumluq asaslı yaxşıladı. Şincan Jongtay Metallurgiya Çeklik Şirketinin maşin remont kılı sihida əkli iqtidarlıq 5 maşina bilek dəlcaydı uzurab qısqırab callıq aylını batatdı. Polat tahtlar tez süratte ölçemlik silindir şekillik elektrod silindirge aylandırıldı. Şincan Jongtay Metallurgiya Çeklik Şirketi maşin remont kılı sihinin grupu başlığı Çin Jangyong muhbirge mındak dedi. İlgiri elektrod silindirini yasaştaki 5 türlük yadroluk iş tertibide 31 adam bütün musabilik meşgulat kılattı. Künlük otturcu işlep çıkırış iktidar aran 21 bölek bulattı. Bugünkü günde əkli iktidarlık maşini bilek aldın tesis kılınan tertip boyunca bütün yürüyüşlük tahtı materiallarını pişiklaşını öz aldığı tamamlap, xam materiallarını bir taraf kılıçtın təyyar məhsulatını şekilgi keltürüş gücü bulgan bütün ceryanğa adamsız arılışını şıkaçırdı. Elektrod silindirinin künlük işlep çıkırış iktidarı 27 bölek yetti. İlgiri xadımlarımızın əmgek sıcılıqı və xəyb xatırı yuqru idi. Məşğulatı səlli bir xəstli qılsa, yəni mexanikilik zəxmələniş, qıslıb zəxmələniş, köyüb yarılınış qatarlıq xəyb xatarlar körlətdi. Hazır maşini adam bilən məşğulat qılıbatımız. Pəqət ekranğı çikilib dursaqla bütün məşğulat tərtibini tamamlayalayımız. Nəx meydan əm bir xətər əm yuqru ünümlük. Şincan Jongtay Metallurgiya Çeklik Şirketi pən texniki de yenilik yartış ve texniki özgertiş selimizini sıcıl zoraydıb, cəmi 320 türde yenilik yartış neticisi ve patentini kolu keltürüp, sahadaki bir xatarlık, muayet qoğdaşı dairi köptürlük texnikili qiyin meselini hal kıldı. Jongtay Metallurgiya Çeklik Şirketinin əkli iqtidarlıq texniki özgertişi Jongtay Grohi'nin pən texniki de yenilik yartış arqılıq yuqur süpətlik tərəqiyatqı türkü buluş əməliyetini əksətürüp yerdi. Bu ilgirgen nomgan Groh pən texniki de yenilik yartış sistemi kuruluşunu tezletip, 9 türlük pən texniki de yenilik yartış tüzümünü ornitip, Groh dərəcilik tədqiqilip EHS mərkizin üçünü puxtilidi. Hukuk verilgen patent cemi 1400 naştı. Şincan Jongtay Grohi Setiş Şöp Şirketi Partiya Baş Yacikisin Şujesi, Baş Direktor Çin Dışuay mındak dedi. Keyinki kademde Grohimiz kesip oğrulaştırmasını sıcıl əlalaştırıp, zancırsman tərəqiyatını çoğunqurlaştırıp, bütün yılda 20 milyard 700 milyon yüellik olmamı selimi nişanını tırışıp tamamlap, türlerinin baldır işgi kırıştırılışı, baldır ünüm hasıl kılışıga əqiqi kapalatlı kılıdı. Şunun bilen bile zancırını uzartış, toluqlaş, küçeytiş arqılıq, yeğen tipteki energiya sapas saqlaş, şamal elektri energiyası bilen yoğurluq energiyasını maslaştırış, yeşil hidrogen qatarlıq strategiyelik yeğindin gülünü batkan kəsiblerini aldın körerlik bilen uğurlaştırıp, kəsibçeyeti yeğen musabıqı yolu içip, kəsib zancırının tücüb ilişiş, yukarı dərəcili şişki qarab, дәрі етісіні өз түршіге әқиқи қап

0: odat qiladi.
1: Endi madaniyat yodikorliklaridagi Jonxo millati o'rtaq gavdisi sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz muxbiri Balg'in xabar qiladi. Tikas dunyo bo'yicha qurilish ko'lami eng cho'ng, saqlanishi eng mukammal bo'lgan birdan bir 8 qirliq shahar bo'lib sifati bilan Yijing Baguani asos qilib, qadimiy sharq aql farostini shahar tomiriga yugurib, madaniyat sayohatchilik taraqqiyotiga kuch qo'shmoqda. Tikas 8 qirliq shahar Yeliqoziq avtonom oblastining Tikas noyasiga joylashgan. 20-ci əsrinin 30-cı ili qurulğan bolub, 2007-ci ili dövlətinin tarixi mədəniyyət danlıq şəhri qatarığa rəsmi kirgüzülgən. Şəhər Yijin ideyası, şəhər əndisi boyuca təyci tənni mərkəz qılıb, 8 qoça bir aylanmığa, 4 aylanma əmi liniyəgi tutuşub turduğan şəkildə orullaşdırılğan. Jungu Joyi ilmi cəmiyyətinin kengəş əzası Jin Vin Tao muxbirğa, Şəhər içindəki 8 əsası köçünün Bağqua orullaşdırılmasına mas keledigənlik. 2-ci aylanmada 16, 3-ci aylanmada 32, 4-ci aylanmada 64 köçə qatmıqat qıraləşmə şəkildə bolğaçqa 64 pal hadisəsinə mas keledigənliyini etib mündaq dedi. Yijing Taiguo qaydasiga asosan bugungi 8 qirliq shahar barliqqa kelgan. Buningga 8 qirliq shahardagi har millat xalqining inoq ittifoq o'tayotganligi, millatlarning almashtirishi, yug'urilishi, davlatning tinch amon, xalqning xotirjam ishkalligi mujassamlangan. Joyi madaniyati, Jonxo munavvar an'anaviy madaniyati. Buningda chegara liniyasida qurilgan 8 taraflik shaharning Jungu zimining ayrilmas bir qismi ekanligi madaniyat belgilari orqali namoyon qilingan. O'zgacha xosliq egan 8 qirliq shahar ko'p yil varislik qilish va rivojlanishini boshdan kechirib, Tekas noyasining farqlandirish darajasi zo'r madaniyat sayohat nom kartasiga Hemde cay-caylardan gelgen sayacılarının enenvi, yeşi ve medeniyet üstüde izdiniş, özgeçe şehir kıyafetini yizkilişideki kızık sayahat menzilige aylandı. En huyluk sayacı Vidaloğun mundak dedi. Bu şehir Bağqua medeniyeti asaslı planlanıp silinipti. Medeniyet asasıgı toyunğan bu şehir bana yeni çıtuygu beğişledi. Tekes nayası kelgüste sıcıl türde Yijing Baguo medeniyetini yadro kılıp, türlük özgüce medeniyet, icadiyet mesulatları, halık örüp adeti kol üner boyumlarını tatkı kılıp yartıp, layihalep, medeniyet sayacılık zancirini yanımı uzartıp, Jonxo münevver enenvi medeniyetinin yeni hayati küçünü uğrutup, medeniyet sayacılık terakiyatıga yeni kuvvet koşut.
0: Stansımız muhbiri Liu Kei haber kıladı. Bugün 16-cı qitimlik dünya aile doktoru günü. Bunun da kelişim imzalaşda əməli tuyğu, mülazimətdə illiqliq beğişləş baş temi qılındı. Hazırca Şincanda aile doktorları kollektibidin 12 mini qurulub, kollektib əzası 55.800-gə yetib, şəhər gezlərini qaplıqan mülazimət tori asası cəhətini şəkilləndi. Ürümçi şəhəri yıqında Şincan dairisdə yeni yaçı şiqorullaşqanlarqı qartılğan ailə doktorları kelişim imzalış mülazimətini başlamçılıq bilən qanat yaydırdı. Məhəlli səhiyyə mülazimət mərkəzi qatarlıq asasi qatlam davalaş aparatları tez yetküzgücülə, buyrutma yetküzgücü, tor taksi şopurları qatarlıqlarını kelişim imzalış mülazimətli dairisi kirgizdi. Jongtong tez yetküzüş paycheklik şirketinin tez yetküzgücüsü Zohun Khao mundaq dedi. İlgiri doktor xanığı berip yanı sanjetiş, uvulatiş, fiziklik davalanışqa az digendimu netçü 100 yuan xajlişimgi toğır keletdi. Hazır netçü 10 yuan bilalla kəsbi fiziklik davalanış mulazmetidin bahirlina naydıqan boldum. Pulum tejiliplik kalmay, yana əmadi nabge eriştim. Ürümçi şəri Meytuan Supsinin buyrutma yetküzgücüsü Ayqınur Əlşar mundaq dedi. Aile doktorları kelişim imzalaş mülazimeti bizgi zor kolaylıq yarattı. İlgir ki, kesilimiz iğırlap ketkende andın berip davalındıgan ahvalda özgürüş boldı. Bu mağa şəhərinin illiqliqini yes kıldırdı. Ürümçi şəhərlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti Asasi Qatlam Səhiyyə Sağlamlıq Bölümünün muavin başlığı Mayan, boyun omurtqa kesili, bel omurtqa arliq taqsisi pul tiyip chiqish, oshqozon uchay kesalliklari qatorliq sog'lomlik masalalarining yangi yochi ish qo'rillashqanlarda bir qadar ko'p uchraydiganligi. Oila doktorlari kelishim imzolash yo'lga qo'yilgandan keyin bu kishilar to'pidagilarning kesal ko'rsatishga vaqti bo'lmaslik, davolanishi qulaysiz bo'lish qatorliq real qiyin masalalarning hal qilinganligini tonishtirib bundoq dedi. Ular xoslashgan sog'lomlik boshqurish, nomor manbasini oldin kelishish, so'zilma kesalliklarga uzoq muddat retsept yozish, qo'sh yo'nishlik yotgap diagnoz qo'yish, yashil yo'li qatorliq mulozamatlardan bahrlanadi. Pelli ornığı doğru caplaş, uvulaş, longu koyuş, yanı sancıp davalış qatarlıq joni tibabıdı mulazmet türlerde davalını suğurtisi acut kılgan inkin naita az bir kısım çıkımla üstüge alısı buludu. Abdunum Rayonluq Səhiyyət Sağlamlıq Komiteti, Asasi Qatlam Səhiyyət Sağlamlıq Başqarımızın muavın başqı Wang Fei, Abdunum rayonunun bu yıl aile doktorları kelişim imzalış mülazimeti tüyğusunu östürüş, üççillik hareketini yolu koyup, süpətini östürüp, ünümünü aşırıp, mülazimetini əlalaşdırıp, asasi qatılan davalınış kapı altını sıcıl müstəkkəmləb 2028-ci ilgəcə Abdunum rayon boyucu aile doktorları kelişim imzalış mülazimetinin qaplanış nesbitini 75%-dən. Noktalık kişiler topu kartılığın gelişim imzalaş nesbitini 80%'ın aşırışını kolgu keltirdiğallıkını tonuşturup mındak dedi. Cipslaşkan davalış ortak gevcisi kuruluşunu bastı kılıp, ala süpetlik davalış baylıqını tövben göçürüş, yukarı derecelik doktor kallardaki mutlaksizlerini aile doktorları kollik tipiği kırgızışının uzak ünümlük mekanizmini orantışkı türkü bolimiz. Yana alaq doğru bilen aile doktorları birleştirilgen şekildeki kelişim imzalaş mülazimetini çoğunqurlaştırıp, diagnoz koyuş, davalaş, amibi sähke ve salametlik tekşürüş sallıq məlumatlarını tutaştırıp, AI teknik sarkılı koşumcu ziyaret kılış hem öz aldığı kelişim imzalaş əpsisi üstüde izlenip, mülazimet ünümünü östürüp, amının aile doktorları işiniş dərecisi ve etiraf kılış dərecisini sıcıl aşırımız.
1: İstansımız muhbirleri Leymen Wang Yin haber kıladı. 2026 yıllık Şincan Xalqara Yezigilik Maşinleri Körgezmesi 5. ayının 25. günden 27. günü geçen Ürümçi şehirde ötküzüldü. Planlanan körgezme kölümü 70 bin kvadrat metreye yetidigan bulup, dünyadaki 700'den artık karxananı körgezmeki katnışkı jalıp kılış mölçerlendi. Bu nöbetli körgezmede o akıl yezigiliki, Aqli iqtidarlıq yezgilik maşinleri və yezgiliki yezlanı zamani yüləşdiriş baş temi qılınıb, maşinin sazlıq arqılıq yezgilikini küçəytiş bilən, rəqəmləşdiriş bilən yezgilikini yuğuruşdun ibarət, işki çoğun asası liniyə çın közləndi. Körgəzmiki qatnışlıqan yezgilik maşinleri qarxanırları 11 mindən artıq körgəzmi boyumunu elib gelib, terikçilik, çarvıçılık, bağ ormançılık, əslihalik yezgiliki, su məsulatları bakımacılıkı, yezgilik məsulatlarını pişiklaş qatırlıq sahələdiki, bütün ceryan maşinlaşkan cabduklarını sistemlik namayan kılıdı. Abdonim rayonluq yezgilik maşinleri sahə cəmiyyətinin başlıqı Go Yongshin mındaq dedi. Körgezin kölümü 70 bin kvadrat metreden köpürek yetip, bargan sıra halkaralaştı. Biz Orta Asiyadaki 5 devlet, Rusya, Belarusya, Laos, Vietnam qatarlıq 13 devletine katnışkı teklif kıldık. Bu nöbetli körgezmede uyuşturguç taraf məksus yeni energiya körgezme rayonu tesis kaldı. Jungo yezgilik maşinleri obrotu cemiyetinin muavın baş katibi Sui Wei yeni energiya hareketlendirgüç küçü Aqli iqtidarlıq kontrol qilish, yuqori darajalik jabduq yasamachilik sohasidagi bir turkim ijodiy mas'uliyatlarning markazli ko'rgazimi qilinadiganligini tonishtirib mundaq dedi. Liu Gong aralash energiyalik traktorga arqim-arqi ulangan aralashma energiya sistemimiz qo'llanilgan. Butun mashinaning may sarfiyotini 12% tovallatgan bo'ladi. Weir Pantechnik shirkatining Ot otaş maşini adım bilen kivazının uçunu aqli iqtidarlıq üzüş maşini adımıya AI körüs sizimiz sistemiz yuğurulgan. Köp senzor tekniks kullanılgan. Millimetr derecede dəl cayda məşğulat qılış işqa aşırılgan.
0: Əmdi, güzel cungu səpri sahibimiz boyuca anlatış birimiz. Stansımız xəbri. 5 ayının 18-ci günü Şeyhu Şəri ətvarlıq yoğuluş şıkırdabıq berib qalğan su canlıqlı

medeniyet, sayahat, baylıqı ve ala süpetlik yezigilik özgüç məsulatlarını merkezlik namayen kıldı. Hem de ölkü yolu 101. liniyası, 100 çakrımlık denşa, Vudavya, yıldızlık asman ailevi mimarhanesi, Jin Changyuan dalı konuş lagri katarlık sayahat baylıklarının noktalık namayen kıldı. Manas Nayalik Sayahat Taraqqiyat Mulazimat Merkezinin müdiri Yan Bin mundaq dedi. Manas Nayası Jungu Sayahat Künü Paliyeti Fırsatı'dan paydalanıp, Denşya Menzirisi, Suluk Yer Menzirisi, Xalık Örp Adet Medeniyeti Katarlık, Ela Süpetlik Medeniyet Sayahat Baylıklarını biriktirip, Sayahatçilik Kesip Alatını Sicilip Eğitip, Sayahat Mulazimat Muhiyetini Elalaştırıdı. Emdi Abdonum rayonimizdagi 16 shahardan avar aydin ma'lumot anglatamiz. Urumchi davo bulutli bo'lib keyin ochiladi. Temperatura 8 dan 20 selsiya gradusgacha. Altay davo bulutli, temperatura 1 dan 16 selsiya gradusgacha. Cho'chak davo ochiq, temperatura 2 dan 19 selsiya gradusgacha. G'ulji davo bulutli, temperatura 11 dan 27 selsiya gradusgacha. Bortalada havo bulutli, temperatura 6 dan 24 selsiya gradusgacha. Qarmayda havo ochiq, temperatura 9 dan 26 selsiya gradusgacha. Kütün dava uçuk bulup kiyin bulutlundu. Temperatura 7'den 23 selisiya gradusgacha. Şihanz dava bulutluk bulup kiyin ekildu. Temperatura 10'den 23 selisiya gradusgacha. Sanji dava uçuk bulup kiyin bulutlundu. Temperatura 8'den 27 selisiya gradusgacha. Kumul dava uçuk bulup kiyin bulutlundu. Temperatura 14'den 29 selisiya gradusgacha. Turpan dava uçuk bulup kiyin bulutlundu. Temperatura 21'den 36 selisiya gradusgacha. Kordu dava bulutluk. Temperatura 17'den 31 selisiya gradusgacha. Aksuda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 16'den 31 selisiya gradusgacha. Atışta hava bulutluk. Temperatura 20'den 35 selisiya gradusgacha. Qashqarda hava bulutluk. Temperatura 19'den 34 selisiya gradusgacha. Xotin dava bulutluk, temperatura 21'den 35 selisiya gradusgacha. Birimchida hava bulutluk bulup kiyin echiladi. Temperatura 8'den 20 selisiya gradusgacha boladı. Hurmatli radio anglovchilar. Shinjang radio televiziya stansiyasining Shinjang xabarlar programmasi bo'yicha anglatish berdik. Bu qitimqi programmamizning tarjimonlari Mehray Osman, Amina Nurahmat, Arzugul Xaliq. Muhariri Gini Qadir, Medine Merdan, Mesul Muhariri Zulhumar Qurban, Diktorları Zulpiya Mahmud bilen Hasanjan Sabut. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Şincan Xəbərlər Programısını anlığınınlağı rəhmət. Sılışıdın abınçıla terminalını çürsünüz, texmi köp sərxil məzmullardın xəbərdar bolalaysız.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلا سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Naqşı Musika Hayatlıq Melodiyası Ruhi Ozuq. Şinjan Radyo Televiziya İstansısının güzel melodiyalarga tolğan sənət səhnisi programısı arqılıq. Qalbanlağa huzur beğişləş istikdə mikrofon aldığa təyər boldum. Əmdiki minutlarda bugünkü programımız qorunlaşdırılğan ən güzel köyləni huzurunlağı sunumuz. Mən Riyasatçı Hamida Qiyum. Qadirlik dostlar aldı bilən könlə aramanlağı sunudığımız Şirincan namlıq naqşa qini bəhrə ağaysılı.

0: Vay vay Kasımcan.
1: Hoş.
0: Özlerinin bu tokuğan gelenleri nim degen mi çıraylık?
1: Yakay.
0: Rastın mı çıraylık tokupla?
1: Hıcır kımdısla.
0: Hiridalıkı va, sortlıkı va. Ağılıkı va, öygü sağılıkı va. Öygü salsan yarışır, hiridalı vay vay. Hecep mi çıraylık gen ma gelen dep karışır?
1: Nurhan, ma dopunu yaman çıraylık tükipla.
0: Şundan ma?
1: Kim pişik çıraylık tükipla? Çöğürüzki mervayetin ciyak kapla. Oturuzki bir tacı kaplıken, Kuldu yeşil yıpırmakı kızılgülü yarışkan dek. Taz yarışık ya.
0: Şundak mı?
1: Çimen doppa, oz doppa, keysem yarışır. Her millet Şincan halkımı yarışkı hay hay deplam karışıyor.

0: ishonchni qayta turg'izishiga yordam berildi. Abdunum rayonlik ayollar birlashmasi partiya korpusining shujisi muavir rais Li Linghui bundoq bildirdi. Har darajalik ayollar birlashmalari tur siyosati mulozamat tartibi va yor yo'lak bo'lish natija unumini keng tashviq qilib butun zanjirlik mulozamatni mukammallashtirib operatsiyadan keyin salomatlikni asliga keltirish psixikalik yetaklash qatorliq davomlashma yor yo'lak bo'lishni yaxshi ishlab ommaviy manfaat harakatini cho'nqur puxta qilishga sijil turtki bo'lib chin qalb chin hissiyot butun kuch bilan amaliy ish yaxshi ishlarni yaxshi qilib bolalarning sog'lom o'sib yetilishini ilgari surdi.
1: Shinjong radio televiziya stansiyasi Sulu Shooting Updateining 6.0 pilot nusxasi to'g'ri chiqarildi. Turmushingizga to'salg'usiz hamroh bo'ladi.
2: Soat 8:20 da Sulu Shooting Updateining 6.0 pilot nusxasi yeningizdagi xabar hamrohingiz. Xanzu tili, Uyg'ur tili, Qozoq tili, Mong'ul tili, Qirg'iz tilida radio anglay olasiz, xabar ko'ra olasiz.
3: Soat 9:20 da Sulu Shooting Updateining 6.0 pilot nusxasi yeningizdagi safar hamrohingiz. Yo'l ahvolidan uchurlardan xabardor bo'la olasiz.
2: Soat 11 da Sulu Shooting Abdital'ın 6.0 pilot nusxası yeninizdeki icadiyet hemrayınız, AI yazıcılık yardımcınız, ilhamınızı urgutudu.
3: Saat 13:20'de Solution Abdital'ın 6.0 pilot nusxası yeninizdeki pultijay hemrayınız. Cuğulamı numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcam olasız.
2: Saat 14'de Solution Abdital'ın 6.0 pilot nusxası yeninizdeki turmuş hemrayınız. Solution Sodi şehircisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çabı setip alalaysız.
3: Saat 16'da Solution Abdital'ın 6.0 pilot nusxası yeninizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Solution Abdital'ı yardım verdi.
2: Saat 17:20'de Solution Abdital'ın 6.0 pilot nusxası yeninizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19:20'de Solution Abdital'ın 6.0 pilot nusxası yeninizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
5: Saat 20:20'de Solution Abdital'ın 6.0 pilot nusxası yeninizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurcuğa aylanıdı.
6: Saat 22:20'de Solution Abdital'ın 6.0 pilot nusxası yeninizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkla hemrah bulup ekşip çınıksız.
1: Solution Abdital'ını çürüp serhil mazmunladın huzurunu.
7: Anglavatqınınla Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının Tən Saqlığı Zor Baylıq Proqramısı.
8: Bu proqramını Şinjan Radio Televiziya Stansiyası bilan Abdunum Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Pənni ümumlaşdırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqda bir çoğ qadam ilgirləyimiz. Kesəlliklərinin aldını eləş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq proqramısı da Abdunum Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilan birlikdə sağlamlıqın ilgir sürüş, pənni ümumlaşdırış dərsxanası, pənni ümumlaşdırış səhifəsi təsis qılındı. İlim pən bilimlərini ümumlaşdırıb, ilim pən ruhini əvç aldırıb, ilmi ideya tarqıtıb, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hörmetlik radyo anlıqıcılar bu sayfımızda tamaktan kiyin 100 qadam meniş degen gep tamaktan kiyin qanchilik vaqt menişini körüstüdü degen mazmunda sözləp berimiz. Tamaktan kiyin sayli qilish qorsaq qismidiki muskullarning qısqırışığı yerdan berib aşqazan üçayning lömüldişini ilgiri sürüp parasimpatik nervini qıdıqlap besimni yeniqiltidu. Amma tamaktan kiyin meniş hemme adamga mas kelmaydı. Onun üstüge meniş paytımı intayın muhim. Hata tallap koysa, eksce bedenge ziyanlıq. Xizmetçiler, okuğucular, uzun yolluq transport şoförleri qatarlıq, hareket miqtari eğir derecede yetişmeydiğen kişiler, tamaktan kiyin köbrek menip berse, uzaq olturuştan kelip çıkıdığan ziyanını azaytışkı yardımı boludu. Lekin, tövendiki 7 xil kişiler özünün salametlik ahvalığı asasen tamaktan kiyin hareket kılış, kılmaslıqını karar kılış gerek.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Naqşı Musika Hayatlıq Melodiyası Ruhi Ozuq. Şinjan Radyo Televiziya İstansısının güzel melodiyalarga dolgan sənət səhnisi programısı arqılıq. Qalbanlağa huzur beğişləş istikdə mikrofonu aldıqa təyər boldum. Əmdiki minutlada bugünkü programımız qorullaşdırılgan ən güzel köyləni huzurunlağı sunumuz. Mən Riyasatçı Hamida Qiyum. Qadirlik dostlar, aldı bilən köngül araminlağı sunadığınımız Amrıqın Qaçan Kilorsan namlıq naqşa. Qeni Bahar Alğaysılı.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı Ağızları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışmışsınızlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 19. günü, Seyşembe. Avallı havar ayı nazar selip bakaylı. Bugün keçidin ert gündüzü geçe, Altay vilayetinin şimali ve şerkini, Aksu vilayeti, Bayanqulun oblasti, Kumul şehri Katarlık caylarının kısmen rayonlarda azırak yağmur yağıdı.
2: Ürümçi şehirde bugün keçidin ert gündüzü geçe, ava bulutluk bulup keyin içildi. Töven temperatura 8 Celsius gradus, yukarı temperatura 20 Celsius gradus buludu.
1: Endi, bu kitimki programımızın asası mezmullarını tanıştırımız.
2: Şincan, medeniyet bilen sayahatçilikten çoğunkur yuğurma terakiyatı türkü bulup, medeniyet sayahatçilikini ıksatının eşşiği türkü buludgan, ammanın kırımını aşırışını ilgir sürdügan muayim törü kesipke aylandırdı.
1: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçılık Grupsi 10. Türkümde 51 erziye delosini Abtonum rayonunun becerişige tapşırdı.
2: Abtonum rayon kömür kanını akıllaştırış kuruluşu pahalı türkü bulup, kömürçiliknin ilgar işlep çıkırış iktidarını kozgatıp, energiya təminatını kapaletlendiriş iktidarını sıcıl aşırdı.
1: Medeniyet yadigarlıklardaki Cunhua Millet Ortak Gevdisi sahipimizde dünya boyunca kuruluş gölümü en çok, saklanışı en mükemmel bulgan birden bir 8 kırlık şehir Tikes bilen tanışıp çıkımız.
2: Ürümçi şehri yeğen yaçı iş qorunlaşqanlarını aile doktoru kelişim imzalaş mülazimeti dairesi kirgizdi.
1: 19 000 tal

0: سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈپ، ئەشيا ئوبروتىنى تەشكىللەش ئەندىزىسىنى ئىسلاھات چارىسى ئارقىلىق ئەلالاشتۇرۇپ، سىياسەت ئارقىلىق كۈچەش ۋە ئىسلاھات ئارقىلىق كۈچەشنى ئىشقا ئاشۇرۇشى. سىياسىي نەتىجىنى كىم ئۈچۈن يارىتىمىز؟ قانداق سىياسىي نەتىجە يارىتىمىز؟ سىياسىي نەتىجىنى نېمىگە تايىنىپ يارىتىمىز دېگەننى چوڭقۇر چۈشىنىپ ئىگىلەپ، ماسلىشىش، تەڭ ھەرىكەتلىنىشنى كۈچەيتىپ، خىزمەت بىرىكمە كۈچى شەكىللەندۈرۈپ، دىققەتنى ئەشيا ئوبروت كارخانىلىرى ئالدىراۋاتقان، قىينىلىۋاتقان، غەم قىلىۋاتقان، ئارزۇ قىلىۋاتقان ئىشلارغا دائىر مەسىلىلەرگە مەركەزلەشتۈرۈپ، دەل مۇلازىمەت قىلىپ، كارخانىلارنىڭ يېنىك جابدۇنۇپ جەڭگە ئاتلىنىشى، تەرەققىياتنى تېزلىتىشىگە تۈرتكە بولۇش كېرەك.
1: ستانسىمىز خەبىرى. Avtonom rayonluk 13. nöbetlik siyasi kengash daimi komitetinin 15. yığını bugün Ürümçi'de başlandı. Yig'inda bosh shuji Xi Jinpingning xalq siyosiy kengashi xizmatini kuchaytirish va yaxshilash to'g'risidagi muhim ideyasi, Xinjiang xizmati to'g'risidagi muhim so'zi, muhim yo'l-yo'riqi, tasdiqiy yo'l-yo'riqining ro'yi chuqur o'rganilib, izchillashtirilib, yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbiri to'liq dal joyida umumiy yuzlik izchillashtirilib, avtonom rayonlik partiya komiteti siyosiy kengash xizmati yig'ini va avtonom rayonlik siyosiy kengash qurilganligining 75 yillikini tebrikleş yığınının orullaştırma talepiye asasen işgı orullaştırışını aldın qorungu koyuş stratejiyasını çoğunkuru yolgu koyup Cunha milleti ortak gevdisi kuruluşını olgu sürüş baş demisi çördülüp hakimiyet işleri genişildi. Avtonom rayonluk siyasi kengashining reisi Nurlan Abilmecin yığınığa katlaştı. Avtonom rayonluk muavin reisi Mokiyat Jarmuhammed teklifki binaen yığınığa katlaştı. Hem de yığının baş temisini çördüp alakadar ahvallardan doklat verdi. Siyasi Kengaş Daimi Komitetinin azası, Siyasi Kengaş azası olup 11 adam yığında söz kıldı. Daimi Komitet azası İlham Osman, Cumhur Millet Ortak Gevdesi yığını müstahkemleştiğine ibaret, asası liniyede çın turup, yukur süpetlik terakiyatı türütkü buluş devamı da işgorulaştırış süpetini ünümlük östürüş. İşgorlaşkallarını muvafık köpeydişini sıcıl ilgiri sürüş teklifi. Daimi komitet azası Sünşa, Cungu Gomindan İnkılabi Komiteti Şincan Rayonluk Komiteti vakaleten sünni akıl bilen yezigilikinin yugurumu terakiyatını tez alığı sürüp, Ali Mektep Pütküzgellerinin işgorluşuş yeni boşluğunu kenetiş teklifi. Aza Ferhat Jalal texnik ishchilar ma'rifini zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, Janubi Shinjang rayonidagi emgak kuchlarining to'liq ishqo'rilishini ilgir surish taklifi. Daimiy komitet a'zosi Jing Jun diqqatni nuqtalik kishilar to'pig'i markazlashtirib, turga ayirib tadbir qo'llanib, yuqori sifatli ishqo'rilishini ilgir surish taklifi. Aza Qaynar Muqiyet, Avtonom rayonining emgakçi ishiltishini oqil nazorat qilish boshqarish supisi qurib, emgakchilarning huquq manfaatini kafolatlantirish taklifi. Aza Sunbin, yeshil qanchilikni zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, ishqo'rillashtirish sig'imini muqim kengaytirishga kuch qo'shish taklifi. Daimi komitet azası Jang Hui, Jungu Demokratiya İttifaqı Şinjang Rayonluk Komiteti vakalıdan rəqəmləşdiriş arqılıq quvvət qoşuş bilən işləb çıxırış oqutuşunu yuğuruşdan ibarət qoş çaq arqılıq qozğutub, Cənubi Şinjandakı əmgək küşlərinin yuqru sübətdə işqorluşuğu türütkü buluş təklifi. Aza Sha Jianxin yöles salmakını zor aytıp, siyasetinin emeli ilişkini ilgir sürüp, meyiplerinin toluk işgürülüşüğü türütükü buluş teklifi. Daimi komitet azası Zhang Shenglong, teknik maharet cahette terbiyeleşinin yanımı küçeytip, Cenobi Şincan'daki emgekçilerinin işgürülüşüş iktidarı ve iş oranlığı maslışış derecesini aşırış teklifi. Daimi komitet azası Liu Tao, 3. sentabr ilmi cemiyeti Şinjang rayonluk komiteti vakalaten muhitini alalaştırıp, süpü berpa kılıp, Cenubi Şinjang'daki ayarlarının işgorulışı, iyilik tikilişini bütün zencirlik alığı sürüş teklifi. Daimi komitet azası Jin Xiaoming, emgek hüttü pazarının tertibini kalıplaştırıp, emgekçilerinin beraber işgorulışını kapaletlendiriş teklifi verdi. Yığında Avtonom rayonluk siyasi kengashining 2025 yillik yaxshi takliflarini tanlash natijasi uqtirildi. Avtonom rayonluk siyasi kengash munosabatlik maxsus komitetlarining nuqtalik tekshirib tadqiq qilish ahvoli to'g'risidagi dokladi. A'zolarga munosabatlik kadrlar ishlari, kadrlarni tayinlash qoldirish

0: Xinhua xabar qiladi. Bu yil kirgan nomgan Xinjiang Zhongtai guruhi aqliy iqtidorliq texnika o'zgartirish orqali ishlab chiqarishga quvvat qo'shib, fan texnikida yangilik yaratish orqali kasb darajasini o'stirishga yetakchilik qilib, ishlab chiqarish tijorat ko'rsatkichini muqimlik asosida yaxshiladi. Xinjiang Zhongtai metallurgiya cheklik shirkatining mashina remont qilish sexida aqliy iqtidorliq 5 mashina bilek dal joyida uzrab qisqirab jonliq oilinib atatdi. Polat taxtlar tez suratda ölçemlik silindir şekillik elektrod silindirga aylandırıldı. Xinjiang Zhongtai metallurgiya cheklik shirkati mashina remont qilish sexining qurupi boshlig'i Chen Jiangyong muxbirga mundaq dedi. İlgiri elektrod silindirini yasaştaki 5 türlük yadroluk iş tertibide 31 adam bütün musabilik meşgulat kılattı. Könlük otturcu işlep çıkırış iktidar aran 21 bölek bulattı. Bugünkü günde əkli iktidarlık maşini bilek aldın tesis kılınan tertib boyunca bütün yürüyüşlük tahtı materiallarını pişiklaşını öz aldığı tamamlap, ham materiallarını bir taraf kılıştın, tayyar məhsulatını şekilgi keltürüş gücü bulgan bütün ceryanğa adamsız arılışını şıkaçırdı. Elektrod silindirinin künlük işlep çıkırış iktidarı 27 bölek yetti. İlgiri xadimlarımızın əmgek sicilliği və xəyib xatırı yuqri idi. Məşğulatı səlli bexəstli qılsa, yəni mexanikilik zəxmələniş, qıslıb zəxmələniş, köyüb yarılınış qatarlı xəyib xatarlar körlətdi. Hazır maşini adam bilən məşğulat qılvatımız. Pəqət ekranğı çikilib dursaqla, bütün məşğulat tərtibini tamamlaya alayımız. Nəx meydan əm bexətlər əm yuqri ünümlük. Xinjiang Zhongtai metallurgiya cheklik shirkati fan texnikida yangilik yaratish va texnika o'zgartirish selmisini sijil zo'raytib, jami 320 turda yangilik yaratish natijasi va patentni qo'lga keltirib, sohadagi bexatarlik, muhit qo'g'dashga doir ko'p turli texnikalik qiyin masalani hal qildi. Zhongtai metallurgiya cheklik shirkatining aqliy iqtidorliq texnika o'zgartishi Zhongtai guruhining fan texnikida yangilik yaratish orqali yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lish amaliyotini aks ettirib berdi. Bu yil kirgan nomgan guruh fan texnikida yangilik yaratish sistemi qurilishini tezlatib, 9 turlik fan texnikida yangilik yaratish tizimini o'rnatib, guruh darajalik tadqiq qilib yechish markazining 3-ni puxtaladi. Huquq berilgan patent jami 1400 nashdi. Xinjiang Zhongtai guruhi setish shob shirkati partiya bosh yacheksin shujisi, bosh direktori Chen Dashui mundaq dedi. Keyingi qadamda guruhimiz kasb o'rinlashtirishni sijil a'lolashtirib, zanjirsimon taraqqiyotni cho'nqurlashtirib, butun yilda 20 milliard 700 million yuanlik umumiy selmi nishonini tirishib tamomlab, turlarning boldir ishga kirishtirilishi, boldir unum hosil qilishiga haqiqiy kafolat qiladi. Shuning bilan birga zanjirni uzartish, to'liqlash, kuchaytirish orqali yangi tipdagi energiya zapas saqlash, shamol elektr energiyasi bilan yorug'lik energiyasini moslashtirish, yashil gidrogen qatorliq strategiyalik yangidan gulinayotgan kasblarni oldin ko'rarlik bilan o'rinlashtirib, kasb jihati yangi musobaqa yo'li ochib, kasb zanjirining tujublashish, yuqori darajalishishga qarab darajasini o'stirishiga haqiqiy kafolat qiladi.
1: Endi Madaniyat yodikorliklaridagi Jonxo millati o'rtaq gavdisi sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Istansimiz muxbiri Balg'in xabar qiladi. Tekas dunyo bo'yicha qurilish ko'lami eng cho'ng, saqlanishi eng mukammal bo'lgan birdan bir 8 qirliq shahar bo'lish sifati bilan Yijing Baguani asos qilib, qadimiy Sharq aql farostini shahar tomiriga yug'urib, madaniyat sayohatchilik taraqqiyotiga kuch qo'shmoqda. Tekas 8 qirliq shahar Yeliqozoq avtonom oblastining Tekas nohiyasiga joylashgan. 20-chi asrning 30-chi yili qurilgan bo'lib, 2007-chi yili davlatning tarixiy madaniyat dangliq shahri qatoriga rasmiy kirgizilgan. Shahar Yijing ideyasi, shahar andisi bo'yicha Tayji tanni markaz qilib, 8 ko'cha bir aylanmaga, 4 aylanma hamma liniyaga tutishib turadigan shaklda o'rinlashtirilgan. Jungu Joyi ilmi jamiyatining kengash a'zosi Jin Wintao muxbirga shahar ichidagi 8 asosiy ko'chaning bagua o'rinlashtirilishiga mos keladiganligi, 2-aylanmada 16, 3-aylanmada 32, 4

0: Doktorları kelişim imzalaş mülazimetinin kaplanış nesbitini 75 persentten. Noktalık kişiler topu kartılgan kelişim imzalaş nesbitini 80 persentten aşırışını kolgu keltirdiğallıkını tonuşturup mındak dedi. Cipslaşkan davalış ortak gevzisi kuruluşunu bastıklayıp, əla süpətlik davalış baylıqını tövbən göçürüş, yukarı derecelik doktor xallardaki mütəxəssislərini aile doktorları kollik tipiqi kirgüzüşünün uzak ünümlik mexanizmini oran dışkı türtkü bolimiz. Yana alaq doğru bilen aile doktorları birleştirilgen şekildeki kelişim imzalaş mülazimetini çoğunqurlaştırıp, diagnoz koyuş, davalaş, amibiz sähke ve salametlik tekşürüş sallıq məlumatlarını tutaştırıp, AI teknik sargılı koşumcu ziyaret kılış hem öz aldığı kelişim imzalaş əpsisi üstüde izlenip, mülazimet önümünü östürüp, amının aile doktorları işiniş dereyitisi ve etirap kılış dereyitisini sıcıl aşırımız.
1: Stansımız muhbirleri Leymen Wang Yin haber kıladı. 2026 yıllık Şincan Xalqara Yezigilik Maşinleri Körgezmesi 5. ayının 25. günden 27. günü geçe Ürümçi şehirde ötküzüldü. Planlanan körgezme kölümü 70 bin kvadrat metreye yetidigan bolup, dünyadaki 700'den artık karxananı körgezmeki katnışkı jalıp kılış mölçerlendi. Bu nöbetli körgezmede o akıl yezigiliki, Akli iktidarlık yezgilik maşinleri ve yezgiliki yezlanı zamanı yüleştiriş baş temi kılınıp, maşini sazlık arkalık yezgilikini küçeytiş bilen, rakamlaştırış bilen yezgilikini yuğuruştun ibaret, işki çoğun asası liniye çın közlendi. Körgezmeki katnıştığın yezgilik maşinleri karxanaları 11 mıldın artık körgezme boyumunu elip gelip, terikçilik, çarvıçılık, bağ ormançılık, əslihalik yezgiliki, su mesulatları bakımacılıkı, yezgilik mesulatlarını pişiklaş katarlık sahaladiki, bütün ceryan maşinlaşkan cabduklarını sistemilik namayan kılıdı. Atonim rayonluk yezgilik maşinleri saha cemiyetinin başlığı Go Yongshin mındak dedi. Körgezin gölümü 70 bin kvadrat metreden köpürek yetip, bargan sırın halkaralaştı. Biz Otrasiyadaki 5 devlet, Rusya, Belarusya, Laos, Vietnam Katarlık 13 devletine katını şıkı teklif kıldık. Bu nöbetli körgezmede uyuşturguş taraf məksus yeni energiya körgezme rayonu tesis kaldı. Cungu Yezgilik Maşınları Obrotu Cemiyeti'nin muavın başkatibi Suiwei yeni energiya hareketlendirgüç küçü Akli iktidarlık kontrol kılış, yukarı derecelik cabduk yasımıçılık sahasındaki bir türküm icadi mesulatlarının merkezli körgezimi kılınadığallıkını tonuşturup mındak dedi. Liu Gong arlaş energiyalık traktorga arkam arka ulanğan arlaşma energiya sistemimiz kullanılgan, bütün maşininin may serpiyatını 12% tövelletkeli buludu. Weir Pentechnik şirketinin Ot otaş maşini adım bilen kivazının uçunu akli iktidarlık üzüş maşini adımıya AI körüsüzümü sistemisi yuğurulgan. Köp senzor tekniksi kullanılgan. Millimetre derecede del cayda meşgulat kılış işe aşırılgan.
0: Emdi, Güzel Cungu Sepri sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız xabri. 5. ayının 18. günü Şeyhu Şeri ətvarlıq yoğuluş şıkırdabığı berip kalan su callıqlarını köpeytip koyup beriş pahaliyeti ötküzüp, Küytün Deryası'nın tövben eqinidiki Gəncahu sök-söklükki dövlət dərəclik təbiyelikki qoğudulğan rayon Vudavçuan su rayonuğa sünni usuldu köpeytilgən 19 min tal cungar yalu bilicini koyup berdi. Şeyhu Şeri Totay Yesilki Cungar Yalu Bilgini Sünni Köpeytiş Bağısıda Nakh Meydanda Ebriş Geliş, Eğirliği ve Uzunluğunu Ölçeş Katarlıq Bir Katar Kattıq Tertiplerden Giyin, Cungar Yalu Bilgiden 19 bin Bilican Abdumun Bılığı Kaçılınıp, Gəncahu Söksöklüki Dövlet Derecilik Təbiyliki Qoğduldugan Rayonuki Vudavçuan Su Rayonu'u Toşulup Köpeytip Koyup Berildi. Şeyhu Şehirlik Yez İgiliki Yez İdarisi Çarbıçılık İşxanısının Müdiri Sünpan Muğbirgi Mündaq dedi. Bu qitim köpeytip koyup berilgen 19 min tal yalu biliqi, 200 min tal sünni köpeytilgen yalu biliqi işçidin enchiklik bilen tallap çıkılgan. Her birinin uzunluğu təxminen 9 cm, eğirliği 8 gramdan yukarı. Bundaq yalu biliqi bilicaldırı semiz yuğan bulup, dalıdı yaşaş iktidarga texmamas kelidi. Cumhuriyet Yağlı Bilgi Kat

0: Şinjan'daki yığılıkla.
1: Dövlət yolu 577-ci taşyol liniyası Cın Gülcün nahiyyəsi taşyol turunu 6-cı ayının 30-cü günü tamamlaş planlandı. Gülcün avtomobil haydab ürümçüge berişdə kənsayına aylanıp yürüş acizsiz. Hazır bu turunun top taş kuruluşu tamamlandı. Bütün liniyadaki kövrük tonullamı tutaştırıldı. Kuruluşçular belgisiz kısızıp, maşina, elektr əslihalarını ciddi kuraştırıvatıdı və tanşavatıdı. Bütün liniyadaki tızgınlaş karakterlik kuruluş, Borbusun Allahide Çon Kövrükünün kövrük yüzü kuruluşu tamamlandı. Kuruluş işçileri ahırlaştırış hizmetini işlevatıdı. 9. növetlik Cungu Asya Avrupa Körgezmesinin elektronluk bileti növette turda setilişka başladı. Ama Asya Avrupa yığın körgezme mülazime subsi Veyşin Əbcisi Katarlıq şekillerde bilet setiviliş məxsus rayonuğa kırıp elektronluk bilet setivalsı buludu.
2: Tianjin rayonunun yadroluk bölgesi Longchuan köçesine selindigan köp kabatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metreye çıkan öyle setildi. Binanın arlıkken, künleri yakışçıydı, amevi kölüme küçük, paydını çıkıp olduğun kölüme çok. Şehirdün güldeki mihmasarıyı Tianjin 1. numarlık turalgı rayonu makallaştı. Tianjin 1. numarlık turalgısının öy setiş kızık liniyası 0991-556-99-99. Şinjan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125. Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Şutin Aptitalının 6-0 Plus nusqisi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
3: Saat 8:20 Sulu Şutin Aptitalının 6-0 Plus nusqisi yeninizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
4: Saat 9:20 Sulu Şutin Aptitalının 6-0 Plus nusqisi yeninizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haber da bolalaysız.
3: Saat 11:00 Sulu Şutin Aptitalının 6-0 Plus nusqisi yeninizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıqçılıq yardımcınız. İlhamınızı urğutudu.
4: Saat 13:20 Sulu Şutin Aptitalının 6-0 Plus nusqisi yeninizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamını numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcan bulsız.
3: Saat 14:00 Sulu Şutin Aptitalının 6-0 Plus nusqisi yeninizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Şutin Sodi şehrisinin Şinjan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
4: Saat 16:00 Sulu Şutin Aptitalının 6-0 Plus nusqisi yeninizdeki ilgilik tikleş hemrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bosa Sulu Şutin Aptitalı yardım berdi.
3: Saat 17:20 Sulu Şutin Aptitalının 6-0 Plus nusqisi yeninizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
5: Saat 19:20 Sulu Şutin Aptitalının 6-0 Plus nusqisi yeninizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
6: Saat 20:20 Sulu Şutin Aptitalının 6-0 Plus nusqisi yeninizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tem hurcığa aylanıdı.
4: Saat 22:20 Sulu Şutin Aptitalının 6-0 Plus nusqisi yeninizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkka hemrah bulup ekşip çeniksiz.
2: Sulu Şutin Aptitalını çürüp serhil mezmulladın huzurunu.
7: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
8: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
7: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
8: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
9: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat.

0: kalı göçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlab bermekte.
0: En anevi örf adet çoğunkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlat durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Yüksulu Vatan Şincan.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar, bu sayfımızda Şincan'ın ticaret, soğudu muhitini, közüttüş, punkt noktalarını aşkarı tallap teklif kılgalıqını tonuşturumuz. Yakında Abdunum Rayonluk Terakiyat Islahat Komiteti uxturuş çıkırıp, Abdunum Rayon boyunca bir türküm ticaret soğudu muhitini közüttüş, punkti noktasını aşkarı teklif kaldı. Bu kıtımkı tallap teklif kılış dairesi, Abdunum Rayon işçide tızımga aldırgan, ticaret kılgan vekillik karhana, soğudgarlar cemiyeti, kesip rayonu katarlık ticaret asası gevdisi ve aparatlarını öz işçige aladı. Tızımga aldırışta teşkil tavsiye kılış, ihtiyari tızımlaşını birleştiriş usulü kullanıladı. Şartke uygun keledigan orullar şu caydaki oblastlık, şehirlik ticaret soğudu muhitini alalaştırışka başlamçılık kıladigan tarmaklarga özünü tavsiye kılsa buladı. Abdunum Rayonluk Sanayet ve Uçurlaştırış Nazareti, Soğudu İşleri Nazareti, Devlet Mülkünü Nazaret Kılış, Başkuruş Komiteti Katarlık Tarmaklar tavsiye kılsa mı buladı? Uçturuşka asaslanganda, Məlum Kılgıcı Orunnun yıkınki 3 yıldın buyan kanun belgilmege iğir derecede hılaplık kılış ve nacar inavet hatırsı bulmaslıqı. İşlep çıkırış, ticaret kölümü, kesip tesiri katarlık cihetlerde belgilik vekillik karakterge ige buluşi hem de bir kadar küçlük icdimai mesuliyet duygusuna ige buluşi. Abdunum Rayonu'nun ticaret soğudu muhitini yakşılaş hizmetige köngül buluşi ve onu kollişi. Türlük nazaret kılış faaliyetlerge aktif katnışalaydıgan buluşi. Şunun bilen bir vakitta mukum iş beceriş sorunu ve mukum alakı kadımı buluş gerek. Noktalık tavsiye kılış dairesi Abdunum Rayonu'nun noktalık kesip zincirdeki yukarı, otra, tövən yakındaki başlamcı karxanlarını öz işçiga aladı. Devlet Abdunum Rayon derecelik kesiple bağcı rayonu ve noktalık sodiger çakırıp meblağ kırgızış türlerini yolu koyuş asası gevdeleri. Otra, küçük, mikro karxanala. Yek soda sanayicilerge mulazimet kılış cihette ülge körüstüş ünümüge ige süptüpedeki karxana yaki mulazimet aparatları. Her derecelik xalık kurultuyu vekilleri. Siyasi kineş azaları turuşluk karxanala. Abdunum Rayonluk soda sanayiciler birleşmesige karışlık noktuluk aza karxanala katarlıklar. Tallab teklif kılış tertibi tızımga aldırış, tekşürüp bekitiş, ilan kılış katarlı kalkılanı öz işçige aladı. Tekşürüşten ötken namzat orullarının isimliki Abdunum Rayonluk Terakkiyat Islahat Komitetinin hükümet tor bekitide ilan kılınıdı. Başkaca pikir bulmağan denkin, Abdunum Rayonluk Ticaret Soğudu Muhitini Közütüş Punkti noktası kılıp resmi bekitiladı. Teklifname bir tutaş tarkıtıladı. Teklif kılış müddeti 3 yıl buladı. Közüttüş punkti noktası alakadar başkuruş çağrısçısı boyunca mesuliyetini ada kılıp ticaret, soğudu muhiti meselesi ve tekliflerini kararlık inkas kılıp sezimsiz közüttüş salık malumatlarını yığış katarlık hizmetlerge maslış gerek. Abdunum Rayonluk Terakkiyat Islahat Komiteti mesuliyetini aktif ada kılıp, körünerlik ünüm hasıl kılgan orullarını umumi uxturuş çıkırıp takdirlaydı hem de hükümet bilen karxanını cipslaştırış faaliyeti, dava talibini bivasitı beceriş katarlık cihetlerde aldın orullaştırdı. Tızımlıtış vakti 2026 yılı 5. ayının 27. günü geçi buludu. Halaydıgan orulla Abdunum Rayonu'nun ticaret soğudu muhitini közütüş punkti noktasına tızımlıtış cedivini doldurup ticaret kenişkisi ya ki icdimai teşkilat tipideki kanuni igisini tızımlaş kenişkisinin

0: köpeytilgen nusqısı. Qanuni vekilning kimligining köpeytilgen nusqısı qatarlıq materiallarını qoşup, vaqtida turuşluq jay, oblast, şəhərning ticaret soda muhitini əlalaşdırışqa başlamçı bolğan tarmaq yoki tavsiye qılğan orun arqılıq bir tutaş yol iş kerek.
1: Uzaq tarixi ige Junhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulaq kebi kalıp dünyamızı ozuqlandırıp gelmekte.
2: Junhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
1: Enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Junhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
3: Vatan, benim ailem.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.
2: Şinjang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçilik bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı.

Hörmetlik radyo anlıgıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Vatan Minin Ailem programımız boyunca anlatış berdik. Yaktırıp, anlıgınınla rahmet.

Şinjang radio televiziya stansiyasi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjang.

Hürmetlik radyo anlıgıçıla. Şincan Radyo Televiziya Stansı Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıtışı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıtılıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

tağ deryaları arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yamrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlaşılan. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mündet Tıprak programısına alışanlarına karşı alımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda tüvendeki mezmurlarda alış birimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerge nazar sahibimizde Muri Nahiyası'nın has bakmıcılığı yezi kentlerini güllendirişge küç koştu degen mezmunni rektanlarga sunumuz.
0: Kaltıs beş mahirleri sahibimizde Kuşna yesindeki çarabıcı pakçık at üstü setip beş yolu mandi. Cimsar Nayısının Dayo Bazri Sushi Gülgiyah Üstürüş Kespi Kooperatifi yeni kesilgen güllerini tor ve tor sırtı da ten küç çıkarıp sattı digen mezmular dektanlarda buludu.
1: Yezi ilgiliki yeza dehkallarga alakadar uçurlar sahibimizde Çapçal Nahiyesi Çoğurup Bazırı'da Lien Odin Mol Hosul elinde Katarlı kucurlarını anlattınız.
0: Radyo anı kucula. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratko Sılışıtin abonçları terimnalda maskademde anlatıldı hem de her vakit kaytırıp anlıklı buludu. Hem de deyiktenle programımızdan tepsili mezmulları da bozsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nazar.

0: Radyo Anoçula. Tianşan'ın şimali etkideki Mori Nahiyesi özgeç kilimat şaraiti ve otlak binen etiz baylık evzellikini tayınıp, has dihkancılık, çarpıçılık baylık evzellikini kesip evzellikini aylandırıp, has bakmışılık arkalık yezi kentlerini umumizlik güllendirişki küçük koştu. Bugünkü gülünü batkan yezi kentlerine nazar sahipimiz köpçülükke Mori Nahiyesi'nin has bakmışılıkının terakiyat ehvali hakkı sözlep birimiz.
1: Aldı bilen Mori Nahiyesi'nin uzun kaçlık töge kesbi doğrusu da sözlep birimiz. Mori Nahiyesi Şincan uzun kaçlık töge yadroluk bakmacılık rayonu bulup çöl bayavandaki tabii otlak baylıkı tayinip uzun kaçlık töge bakmacılıkının ölçemleşiş, kelipleşiş karap tip özgertişge sicil türtkü bulup kesip terakkiyat asasını özliksiz mustahkemleri. Bu yıl 4 ayı içe, bütün nahiye boyunca bir kılıvatkan umumiyetüge 19 mıngdan köperek geyetti. Bunun içi de bir kılıvatkan yerlik etivarlık az uçurayırgan uzun kaçlık tüge 8 mıngdan açtı. Çörün yezisi yadroluk bakmacılık tevelik rayonu bulu süpüti bilen bir kılıvatkan uzun kaçlık tüge 6475 geyetip bütün nahiye boyunca bir kılıvatkan uzun kaçlık umumi tögünün 80%'ten köpürekine geledi. Hazır del tögülerini butalaklı diş, butalaklarını perviş kılıçının açıkışlık mezgili. Bu yıl bütün nahiye boyunca 7000'den köpürek yeniden butalak toğulup, ay buluş nisbitinin mukim 96%'den yukarı buluşu. Bakmacılık kesbinin önümünün sicil yakşılınışı mülçerlendi.
0: Çörün yazılık tüyü bakmacılığı kooperatifinin mesulü Sağadet Ahmet mundaq tunuşturdu. İlgiri tüyü bir kışta pekat tüyü tivit satattık. Kirmimiz naid mukim emesiydi. Bugün günde kooperatifinin türküsü de tüyüsünün mukim seçiş yolu bar buldu. Kirmimiz mu yıldın yılgı açtı. Tögü sütünü seçtiğin ibaret bir türdüla kooperatifimiz her ayda 10 milyon yenge yakın kırım kılalaydı.
1: Kesipni terakki kıldırışta pişiklaş açkış. Uzun kaçlık tögen kesip zincirini uzartış, zincirini toluklaş, zincirini küçeytişge hakiki türtkü buluş için 2025 yılı 10. ayda cem'i 80 milyon yuan meblağ silingan Şincan Yoto Çangmi To Sütçülük Çeklik Şirketi'nin süt məhsulatlarını pişiklaştırı resmi işlep çıkırışı kırıştırıldı. Bu türünün ilgilgen yer kölümü 46 min kvadrat metre bulup, toluk optimatlaşkan işlep çıkırış liniyesi səplengen. Yılığa 5 min tonna ham tögü sütü pişikliyalaydı. Layihadaki işlep çıkırış iktidarı məhsulat miktarıga yetkenden keyin yıllık məhsulat kımmetinin 200 milyon yuandın eşi mülçerlendi. Bu uzun kaçlık töge kespinin bakmıcılık terminalıdın pişiklaş terminali bazar terminalıga uzurışıga yeni mutturdu buludu.
0: Şincan, Yutu, Çangmeytu sütçilikinin mesulü Van Cengün mundaq dedi. Biz ölçemleşken yığış punkti ve soğuk zincirlik tuş mahsus liniyesi kurup, etraftaki nurgun tögü bakmışlık kooperatiflerini kaplap, tüvençek bazı kapalı tıkılıp, setvili siyasetin yol koyup, çarpışlarının yeni tögü üstüne setiş kıyın buluş meselesini el kıldık. Nöbette, karhanımız tögü üstü talkını, suyu kalatiki tögü üstü katarlık, yürüyüşlük mesfatlarını tetkik kılıp, içip, tor ve tor sırtada yuğurumu setiş endeyiz arkalık, bütün memleketki setip, Mori uzun kaçlık tüyü mesbatlarını nahiye rayonundan çıkırıp, teknikken bazarı yüzlendirip, has kesimden markalaşkan terakiyatı küş koştuk.
2: Yeşil tağlarına nazar selip, süzük soğu bakımız. Seğinğan yurtımızga makallaşıp, bu tıprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundak bir parça yer. Munbet Tıprak programımız arkalık arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Munbet Tıprak programısını anlayışlarını karşı alımız.

0: Dostlar, Gülünov atqan yezi kentlerine nəzər sahibimizde davamlaştırı atımız. Əmdi Morina hiyyəsinin qoyu kəsbi doğrusa da sözləb verimiz. Tianşanın şimali etikirgi əlasibətlik təbii otlaq baylıqa dayanıp, Mori qoyu göşi, yumşaq, ғayrı purqı yok, ozuqlıqı mol buluşdak əlasibəti bilən Şincanın iç sırtıqa tonaldı. Yakınki yıllardan boyan Morina hiyyəsi ən-ənivi göş qoyu kəsbinin tipini özgərtib dərgitsini östürüş, süpitini östürüp ünümünü aşırışını sicil küçəytib, rayon amivi markasını küçəytişgə küçəb, Mori qoyu göşini yezi kəntlərini gülləndürüşgə küç qoşuduğan, amının kirimini aşırışqa türtkü buluduğan xas kəsb nam kartısığa aylandırdı.
1: 2025 yılının ahırda bütün ayı bu içi beyeqil vatkan türlük çarbılarının umumi miqtari 536.700'ye yetti. Bunun içinde koy 515.700, öşke 21.000 bulup, göç koyunu kotandın çıkırılış külümü mokum açtı. Bütün yılda 210.000 göç koyunun neslinin yakışılaş tamamlandı. Ela neslinin umumlaştırış ölçümü kattık emelileştirilip, tür topunun kurulması ve koy göçünün süpüti sicil elalaştırıldı. Göç türü umumi mesulat miktarda mokum iş vaziyeti saklanıp, kesip terakiyat asası tekmi müstehkemlendi. Morina ayısının şicir bazırdaki çarbıcı Bakt Nurdan mundaq dedi. Bu caydaki koylarının emrisi tabi otlaktı bir kılıdı. Yahu ot çöplerini yaydı. Göçünün süpüti ve temi tabi, sap. 80 netçi göç koyu bir kuvatı ben bu yıl 40 netçi kotandan çıkırıldı. Bakmıçılık türdülle 80.000 yuandan artık sap kırım kıldık.
0: Bugünkü günde Mori koy göçü ilgari keyin bulup Cungo Yezi İgilik Markisi ve Pin ve Şincan has yakşı məhsulatları tizimlikke kirküsüldü. Bu cayı kəsb zəncirini uzartıp koy göçünü parçalaş, pişik yemeklik ya ki təmləndürüp tayyarlaş qatarlıq inçki pişiklaşını tərəqi qıldırıp, dəstəbki yezi igelik məhsulatlarını qoşulma qımmeti yukarı tavarğa qarıp, tipini özgərtişkə türtkü buldu.
1: Morina yesi Meiji Shen yezi igelik xas məhsulatlarını pişiklaş karxanasının məsuli Yang Bin mundaq dedi. Karxanımız ölçəmləşkən göç məhsulatlarını pişiklaş seyik qurup, təmləndürülgən qoy göçü, kurtulgan koy göç qatarlıq yürüşlük məhsulatlarını tədqiq qılıb içib, bazarğa silib, elektronluq sod bivas körsütüşi, tor sırtidiki körgəzmi qatarlıq köp xil yollar arqılıq bazarını kengaytib, Mori göçünü bütün məmlikətinin ərqaysı caylardaki puqralarının tamaq üstülüge kürgüzdi.
2: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seyğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizinizğa yol açımız. Hürmetlik radio anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlaşanlarını karşalımız.
0: Qadirlik dostlar, Gülünov atqan yezi kentlerine nazar sahibimizden ahırda Mori'nin Vuji Tohosi ekologiyalik bakmetçilik doğrusu da sözləb verimiz. Mori nahiyyəsinin Bostan yezisi Yerqabaq kenti Sancı Oblastlıq Ormançılıq Otlaq İdarısının kentte turuşluq hizmet ətirtinin dəlcayda yarı yülək buluşu bilen Vuji Tohosi bakmetçilik türünü paal kirgüzüp, xas bakmetçilik tərəqiyat süpüsü bərpa qılıp, kent kollektif iqtisadının süpütünü östürüp, önümünü aşırışqa küşlük hərkətləndirgüç küç qoşdi. Şundaqla, kent ahalalarının beyiş yolunu kengaytdi.
1: Yerqabaq kentindeki Vuji Tohosi bakmetçilik bazısında top-top Vuji Tohosi meyvelik dərəqlər arzıda erkin uzuk izdəb yürətdi, oynavat attı. Әсілі экологиялік бақмышылық әндесі Вуджи Тохосы көшінің сүптінің чын тәмінің өзгічі болушығы капалатты қылыпты қалмай, яна Вуджи Тохосы тұқымының тәркібіде көп қыл ұзықлық тәркіптер мол болуш имканетік еқылған болып, базарда нағайты алғышқы ерішті. Бостан есі Еқабақ кәндедегі Вуджи Тохосы бақмышылық басының қызметтісі Әбу Қасым мұндақ тұныш тұрды. Bu biz tunji türkümni kirgizgen Vuji Tohosi pat arda tuxum tuğuş mezgiliga kirdi. Bizning kasb taraqqiyotiga bo'lgan ishonchimiz

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anlıqçılar qaltısı 5 mahirleri sahibimizin davamlaştırımız. Yakın kımazgılda Cimsar Nayısının Dayo Bazırdaki Suş Gülgeya Üstürüş Kespi Kooperatifinin parınaki illiqliqqa hayati küçük tolgan idi. Teştek teştek güller ertik tızılgan erkıl üsümlükler yap yeşil idi. Gülgeya tallab sitviliş gelgen xiridarlarının ayığı üzülmeydi. Gülgiyahlar bük baraksan özken, ailler biğan kent güllengen, yezi kentlerini umumüzlük güllendirişinin yögümü resmini sızıp çıkılgan idi. Emdi Cimsar Nayısının Dayo Bazırdaki Suşi Gülgiyah Öztürüş Kespi Kooperatifi'ni berip, kooperatifinin mesulü Ma Yücov Öztürgen Gülgiyahlarını körüp bakaylı.
2: Parnikka kirgende güllerinin hoşçaydı, dömakka urulup durattı. Erkıl güller poraklap içilgan idi. Bir tarafdan kooperativning mas'uli Mayucho yon telefonda bevosita ko'rsatib mol sotayotgan bo'lib, to'rdoshlarga gul sortdi, kundalik asrash mahoratini mohirlik bilan tanishtirayotdi. Bevosita ko'rsatish uyida maslahat so'rash, zakaz uchori uzilmaydi. Yana bir tarafdan xaridorlar tashtakda o'zi yoqtirgan gulga yoqlar, tashtaklarni ko'ngil qo'yib tanlayotdi.
1: 17 yıl ilgiri Mayucu Dayo Bazırının tabii kelimatı ve coğrafiyelik muhitiğe tayınıp, 3 parnikini canlandırıp, 20'ne çıkıl gülgeya sortini yetiştirip, gülgeya ve tamaşa köçit kesbinin terakki kıldırdı. Mayucu mundaq dedi. Dayo Bazırının tıpırkı intayın munbet, coğrafiyelik kelimatımı intayın yakşı. Keçi bilen kündüzün temperatura perkı çoğun, gülgeya östürüşke bek maskeledu. 3 parnikta 10 mın tüptün artık gül 18 kıl sort var. Sencavmi, Tianzhukui, Piaoxiang, Tung, Lanxuehua asas kılıngan.
2: Xeridar Hiyan mundaq dedi. Mən daim bu yerge gelip gül seti valimin. Güllerinin sortu köp, özşimu yaxşi, bahası ersin. Yana mana gül bekiş usulü doğrusta köngül koyup yetekçilik kılıdu. Meyli öge koyup koysam, ya ki dostlarımga soğuk kılsam, nahaydi muhabbaq. Bu güllerini görsem, kaypiyatımı nahaydi yakışı bop kılıdu.
1: Yakın kıyılardan bu yan kooperatif Dayo Bazırının tıpırak yorukluk ve kilimat çaraytığı tayinip, has gülgeye

Yakında Şincan Ormançılık Peller Akademiyesi ötküzgen Toşkan Zedik Kespinin yukarı süpetlik terakki kıldırış bu içi akademiye bilen karhalların uzunlaştırış söhbet yığını Ürümçü'de geçildi. Yığında pen teknik arkalık kum kespigi küç koşuş akademiye bilen karhanı maslaşıp aylandırışın ilgiri sürüş baş temi kılınıp pen tetkikat mutakasileri ve karhanı vekilleri toplanıp nek meydanda stratejiyelik emkarlık gelişim imzalanıp Şincan'ın Toşkan Zedik Kespinin yukarı süpetlik terakkiyatı küç pen teknik kuvvet koştu. Tetip görüş halkısı da

Şincan Ormancılık Fenler Akademiyesi tetkik kılıp açkan toşkan zedeki çılan çeyi. Şikerlengen mive, yumuşak kemp katarlık inç pişiklangan mesulatlar merkezli körgezme kılınıp özgüç temi ve mol ünümik karhanı vekillerinin maktışıga erişti. Yığında köpligen karhana Şincan Ormancılık Fenler Akademiyesi bilen kilişim imzaladı. Yığın sortunu tallap yetiştiriş,

Növbette Çapçalının hiyyəsinin Çoğur bazırdaki Lianou östürüş bazısı da Lianou'dan mol hosul elindi. Çoğur bazırdaki Lianou östürüş bazısıdaki 500 modun artıq kölçekte işçiler inişip əpçillik bilen Lianou kolavı tatdi. Tom yuğan körkem Lianou leyi bilen mol hosul şatlıqını namayan kaldı. Anhui ülkesi Tingyu Yezi İgilik Pen Tekniki Terakkiyat Çeklik Şirketinin mesulü Wang Aishin koluğa 3 kilogram kilidigan Lianou'nu elip mundaq dedi. Bu yerdeki Lianou'nun özdüş mezgili 120 gün etrafıda bulup hazır yığış mezgiliğe kirdi. Bultur 9 ayda Anhui ülkesi Tingyu Yezi İgilik Pen Tekniki Terakkiyat Çeklik Şirketi köp tarafını tekşürüştün keyin Çapçal nahiyasının Çoğur bazırıga makallaşıp sınaq tariqisinde Lianou östürüşke başladı. Şu yili Mo 5 hosoli 2000 kilogramga yetti. Östürülgen Lianou'nun süpüti ela bulup bazarda çoğun kuru alkışkı erişti. Sınaq tariqisinde östürüş muvaffaqiyetlik bulgandan keyin karxana keyinki yerim yılda terilgü kölümünü 1000 moğa kengaytıp şu jaydaki teyximi köp kişinin işki orunlaşışıga törtkü bolışını belalladı. Anhui ülkesi Tingyu Yezi İgilik Pen Tekniki Terakkiyat Çeklik Şirketi yana şu jayda Lianou'nu inçiki pişiklaş türü kurup Lianou talqını, toğralmısı, işçimdeki qatarlıqlarını içip, mesulatının koşulma kımmetini aşırışını pilalladı.

Yakında Anar Tanesi Donkusi Memleketlik Cungoça Çelişiş Yaşlar Levhet Alışış Musabıksi Saven Şehirlik Medeniyet Sayahat Merkezi'nin basketbol sarıyı başlandı. Bütün memleketteki 30 neçi ülke, Abdonum rayon, Bivasta Karaşlık şehirden gelgen yaş çelişçiler Savengi cem bulup çelişiş arkalık dostlaşıp maharet cehetten musabıklaşıdı. Yakında Abdonum rayonunun çarvetçilik bakmıçılık mütexessisler mülazimet kollektifi Turpan şehrinin Etiqut rayonu Aydın Göl basırığı düşüp udullaştırış mülazimetini kanat yaydırdı.